Radyo Turkuaz. Yeah.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: 101.1 En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbin seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Burası
3: Radyo Turkuaz.
2: Hayat burada.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Mars'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Hep söylediğimiz gibi yeni haftayla da güzel yenilikler katılsın hayatımıza temennisiyle başlayalım. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Şimdi biz ne yapacağız? Sendromsuz bir pazartesi için geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla günü karşılayacağız. O zaman her biriniz...

0: Nokta.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Smoking bizim işimiz.

0: Excel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: güzel haberler alacağınız, yüzünüzün ve yüreğimizin güldüğü mutlu bir hafta olsun. Kulağınızda her güne başlarken Radyo Türkubaz'da olsun tabii ki. Dedik program öncesinde sosyal medya adreslerimizden bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Yeni bir haftaya yine sizinle başlamak. Günaydın diyerek Banu aramızda. Banu hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Antalya'dan Servis Kaptanı Coşkun Uğur'la güne başladık. Hayırlı işler, hayırlı haftalar tüm Turkuaz FM dinleyenlerine. Turkuaz dinleyenlerine. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. O dualarınızla sabah servisimizi başladık. Tüm öğretmen ve öğrenci ve şoför arkadaşlarıma hayırlı işler dilerim. Kolay gelsin Uğur'cum sana da.
0: Çok teşekkürler Coşkun Kaptanım. Günaydın. Gül öğretmenimiz de aramızda. O da günaydın mesajıyla bizlere eşlik ediyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim.
2: Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan.
0: Hoş geldin.
2: Şu anda Kahramanmaraş'ta hava kapalı. 30 derece. Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu ise açık. %21 yoğunluk var. Hı hı. Tüm şoför arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Önce kemer, sonra kontak.
0: İşte
2: günaydın. Dın dın dın.
0: Serkan hoş geldin. Enerjine sağlık. Günaydın. Batman'dan selamlarıyla Mehmet Ali de bize eşlik ediyor. İcel hoş geldin aramıza. Günaydın. Mahmut Ali Bol Kırıkkale'de aramızda. Yalnız bırakmadı. İzmir'de Ali hocamız da bizlerle beraber serviste şu an. İzmir'den Manisa'ya, Turgutlu'ya seyahat halinde izlemişler. O zaman yolunuz açık olsun. İyi yolculuklar dileklerimizle. Günümüzün sohbet konusu. Mesleğinizin adını vermeden iş yerinde sürekli söylediğiniz bir şey söyleyin sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo

Şanlıurfa Çamlıdere Öğretmen Servisindeyiz. Ali Kaplan'ımıza ve tüm öğretmenlerimize sevgilerimizi gönderelim. Enes. Enes bugün 12 yaşına girmiş şu an. Deniz de bizleri dinliyor. Enes, iyi ki doğdun. Ali Sübeyde ile bizleri dinliyorlar. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaş diliyorum. Başarıyla geçen tabii ki. Canan da şu an bize eşlik etmeye başladı. Günaydın, hoş geldin. Sıradaki şarkılar sana darmağın olsun. Deniz Gelinci ile şu anı paylaşıyoruz. Fatma ile Fransa'da bu ana ortak oluyor. Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır. Okuduğum kitaptan bir alıntı demiş. Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır diyor. Çok teşekkür ederim Fatma bu güzel paylaşım için. Hoş geldin. Afyon'da şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden Arif günaydın. Ve Murat İzmir'de şu an bizlerle. Genel olarak bütün iş yerinde en çok söylenen söz: bunlar acil, önce bunları yapalım sözü. Kesin öyledir. Bütün iş yerinde komple acil işler. Kolay gelsin Murat. Çok kolay gelsin. Leyla Kahramanmaraş'ta bizlerle. Elif Gaziantep'te günaydın. Yeşim de İzmir'de bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Sohbet konumuz: mesleğinizin adını vermeden iş yerinizde sürekli söylediğiniz bir şey sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan.

0: Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Smoking bizim işimiz.

0: Excel'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Japan Dili Egno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
4: Randevular, toplantılar, siparişler.
3: Güne güzel başla.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamalarına göre Rize'nin daha çok doğu ilçeleri, Pazar, Ardeşen, Fındıklı gibi, yine Artvin'in kuzey kesimlerinde Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Uzmanlar yaşanabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması gerektiği paylaşıldı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken de dediğimiz gibi bazı yerlerde de uyarılar söz konusuydu. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında, bu oran Anadolu yakasında %72'lerde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Pendik bağlantı yolu Aydınlı Sabiha Gökçen yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Öte yandan Karaköy ışıkları sonrası Beşiktaş yönünde de bir yol çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldığını da paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Günaydın Uğur.
1: Günaydın.
0: Hatay İskenderun'dan Bekir. Yine bir okul yolunda, Radyo Turkuaz'da her şeyi çok daha güzel. Mutlu yayınlar, neşeli yayınlar olsun. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum.
1: Bekir hocam çok teşekkür ederim. Size de güzel bir okul günü olsun. Hoş geldiniz. Özkan bize eşlik etmeye başladı. Sivas'ta şu an. Hoş geldin. İnsanların unuttuğu ama hani sık sık hatırlamamız gereken bir söz söyleyeyim size. İyilik iyidir. Sadece unutmasınlar yeter diyor. İyilik iyidir. Elbette o iyiliği suistimal etmeden,

En azından hak edeni de çıkar yolumuz inşallah. Özkan teşekkür ederim. Günaydın. Necmi İsviçre'de bizlerle beraber. Yeliz şu an Aydın'dan İzmir'e giderken bizleri dinliyormuş. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin yolunuzu da güzelleştirsin o halde. Akçakoca'da İsmail aramızda. İş yerinde zeki ama çalışmıyor diyoruz. Nasıl bir meslek, hangi meslek olduğu, nasıl bir iş yeri olduğu herkesin hemen hemen aklına düşmüştür diye düşünüyorum. Zeki ama çalışmıyor. Yani yoksa hani sıkıntı yok. Cadel'de Eskişehir'de bizlerle, iş yerinde sürekli kullandığım kelime geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Gerçekten de geçip gitmiş olsun inşallah. Kolay gelsin. Ve Bülent Gören'de İskenderun'da bizlerle beraber. 5 dakikaya geliyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin. Peki sizin sevgili Ender, mesleğinizin adını vermeden iş yerinde sürekli söylediğiniz şeyler nedir?

0: değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: ürünleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler, günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimizi uğurlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği temaslar için Amerika Birleşik Devletleri'nde New York kentine gitti. Türk evinde yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilere yaptığı ilk değerlendirmede inşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz dedi. Tabii ki 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap edecek Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve çok sayıda liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Tabii görüşmelerde Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze, İran, Suriye, Rusya, Ukrayna Savaşı, savunma sanayi, enerji ve ticaret başlıklarının da öne çıkması bekleniyor. Öte yandan korkutan bir gelişme oldu. Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 04.02'de meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı aktarıldı. Çevre illerden de hissedildiğini de yine aktarabiliriz. Çok çok geçmiş olsun. En ufacık sarsıntısı dahi tekrarlamasın. Malum hepimizin en büyük korkulu durumlarından biri. Hisseden, korkan herkese de çok çok geçmiş olsun, dileklerimizi ulaştıralım.

Radyo Türk Kumanzesi'niz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, yeni haftaları şahane olsun. Temennisiyle başlıyoruz bu saatimize. Peki kimlerle nerelerdeyiz? Adana'da Mehmet bizleri dinliyor. Günaydın. En çok kullandığımız cümle, konteyner ne zaman hazır olur, müşteri bilgilendirildi mi? Şeklinde demiş. Kolay gelsin. Bir diğer Mehmet de Batman da bizlerle beraber. Oğlu Heja ve kızı Rosalind de şu an beraber. Okul yolunda bizi dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir okul günü olsun o çocuklarınız için de. Ve iş yerinde de sürekli tekrar ettiğimiz bu kota mutlaka tutacak. Siz merak etmeyin. O hedefler. Her gün bitmeyen hedefler, haftalık hedefler, aylık hedefler. Kavuşulsun. Hepsine kavuşulsun yeter ki. Milat İzmir'de bizlerle beraber. Bu para için bu iş yapılmaz. Şey, bu birçok meslek için söylenen cümlelerden biri. Serkan, günaydınlar, hoş geldin aramıza. O da sıradaki şarkıları tüm Radyo Turkuaz dinleyenlerine armağan etmiş. Bugün kendinin dışında çocuklara da kahvaltı hazırlığı yaptım diyor. Oh, eline emeğine sağlık. Afiyet olsun şimdiden. Sohbet konumuz, mesleğinizin adını vermeden iş yerinizde sürekli söylediğiniz bir şey.

Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
7: Ankara 90.2.
8: 90.2.
7: İzmir 101.
8: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: ama tıkla.
1: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Almanya'da tarihi seçim Tarkan şarkıları ve halaylarla kutlanıldı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı. Ve kutlamasında Tarkan şarkılarıyla ve halayla yaptı. Öte yandan dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş. Dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi sevgili dinleyenler. Kırdığı rekorlarla tarihe geçen Türk satranç dahisi Yağız Kağan Erdoğmuş ilkleri başarmaya devam ediyor. Dünya gençler sıralamasında 1 numarada yer alan milli sporcu Yağız Kağan satranç olimpiyatlarında elde ettiği galibiyetle de dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 15 yaşındaki Erdoğmuş Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan da galiple ayrıldı ve bu sonuçla beraber de dünya sıralamasında 19. oldu. Milli sporcumuz Yağız Kağan'ı da tebrik ediyoruz. Nice güzel başarılara.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında, bu oran Anadolu yakasında %80'lere doğru ilerliyor oldukça yoğun bir şekilde. İnönü Caddesi Mahmut Bey Köprüsü Habibler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Eski Edirne asfaltı Kayaşehir Arnavutköy yönünde de sol şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Sarıyer Katar Caddesi Büyükdere Caddesi Maslak yönünde sol şeritte de bir trafik kazası uyarısı sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 8:27 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında kimler varmış diye bakıyorum ki sesim ta Amerika'ya da ulaşıyormuş. Aytek orada bizleri dinliyor. Hoş geldin, günaydın, güzel bir hafta olsun. İş yerinde kullandığım cümle ise haydi eller havaya diyor. Güzel. En azından daha katlanılabilir bir mesai saati için güzel bir çaba. Yine Asya'da Mersin'de bizlerle beraber Aysun Sakarya'da aramıza şu an katılan dinleyicilerimizden günaydın. Sıradaki şarkıları ona derman edelim. Yine onun da iş yerinde en çok kullandığı şeyler, cümleler. Kökü sen de uzar, alınmaz uzayınca gel canım şeklinde diyor. Mesleği tahmin edersiniz. Hemen devam ettiğimde sonucunuz çıkınca telefonunuza mesaj gelecek. Günde 100 kere demiş Hüseyin de. Bir de böyle bir durum var değil mi? Sayısız kere söyleyip sayısız kere bunu aynı şekilde anlatmak, tekrar etmek. Kolaylıklar diliyorum. Almanya'dan selamlarıyla Özcan şu an bizlerle beraber. O da şu an tramvayda bizleri dinliyormuş. Sevenleri birbirine kavuşturuyorum dedi. Oh, daim olsun o halde. Mesleğinizin adını vermeden iş yerinizde sürekli söylediğiniz bir şey nedir? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Bugün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
2: İstersen Neon 1.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Mondium'a bak.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Bugüne dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından rapor paylaşıldı sevgili dinleyenler. Özellikle Doğu Karadeniz ve kuzey kesimlerde beklenen yağışlar için resmi uyarılar da yapıldı. Rize'nin doğu ilçelerinde Pazar, Ardeşen, Fındıklı il ve Artvin'in kuzey kesimlerinde Arhavi, Hopa, Kemalpaşa'da yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan sel, su baskını, heyelan gibi durumlara karşı da vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

saatlerimiz 8.47 olmuşken bizimle bu anda ortak olan dinleyicilerimiz arasında Kübra var. Günaydın, hoş geldin. O da günün sohbet konusuna binaen merhaba kaç yaş için efendim cümlesini çok kullanıyorum dedi. Yeni bir haftadan herkese kocaman günaydınlar ile Mehmet Büyükboğa bizlere eşlik ediyor şu an. Günaydınlar, ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine o da en çok kullandığımız cümle merhaba, hoş geldiniz. Sizi nereye götürmemi istersiniz? İyi yolculuklar diliyoruz o halde. Hemen devam ettiğimde Murşide bizlerle. Günaydınlar ve kolaylıklar dilekleri aramızda. En az 60 kez söylüyorumdur, sigarayı bırakma zamanın gelmiş. Ya hani bunu dilimize tüy bitse de söylesek de yine yetmiyor maalesef ama. Anca işte bazı sağlık alanında ne bileyim illa ağrıyan bir yer daha çok şiddetlenecek, daha büyük bir zarar olacak ki o zaman hani bir yerde insan ikna oluyor gibi. Ama keşke öncesinde ikna olsa ama hani o erken teşhis, erken tanı, birçok şeyin erkeni hele özellikle de sağlık alanında ne kadar kıymetli. Yine de bizim hepimizin sağlıklı günleri olsun.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, getir.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sefer de Dan Brown'un Melekler ve Şeytanlar kitabından şu cümleyi paylaşacağım sevgili dinleyenler. Bazen aklımız kalbimizin doğru olmasını istediği şeye inanır. Sizde de oluyor mu? Hayatın içinde bazen öyle anlar yaşıyoruz ki aslında gerçeğin ne olduğunu içten içe çok iyi biliyoruz. Ama içimizdeki o umutlu ses var ya, işte o umutlu ses bu gerçeği tüm soğukluğuyla kabul etmemeye direniyor. Çünkü insan sevdiği, ne bileyim, değer verdiği ya da çok umut bağladığı şeylerin yara almasını asla istemiyor. İşte aklımız da böylesi bir durumda sevgili dinleyenler. Aslında kandırılmış olmuyor da kalbimizin kırılmasını engellemek için tabiri caizse ona bir kalkan oluşturuyor sadece. Yani bu bir kusur ya da zayıflık değil. Aksine ne kadar umut dolu varlıklar olduğumuzun da en sade göstergesi. Bizler sadece hani bariz gerçeklerle değil de kalbimizin doğru olduğuna inanmak istediği o güzel ihtimallere de sarılarak hayata tutunuyoruz.

Radyo Türk Vansesi'niz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve sorunsuzca geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olmasını dileyerek bu saatimize de başlayalım sevgili dinleyenler. Peki kimler eşlik ediyor bize? Gaziantep'te Fatma. Mesleğimi öyle bir iki kelimeyle değil de hani aslında birkaç cümleyle ifade edecek olursam, ben bu evin hizmetçisiyim diye söylenip 5 dakika sonra çayın yanında ne yapayım diye çelişkiler kraliçesiyim diyor. Fatma günaydın. Zor çelişkiler gerçekten. Songül hoş geldin aramıza. Adem de Ceylan Pınar'dan şu an bizleri dinliyor. İyi ki sen de varsın, günaydın. Bilge Niğde de aramızda. Herkese güzel haftalar. İş yerinde en çok kullandığım cümle ise hani efendim Nidaş bekleyin lütfen aktarıyorum diyerek mesajını göndermiş. Teşekkürler Bilge, kolay gelsin. Ben topluyorum, siz dağıtıyorsunuz. Yeter mesajını gönderdi ki anlarsınız hangi meslek olduğunu Canan. İyi ki varsınız. İyi ki var annelerimiz. Hatay'da da Seda bizlerle beraber. Ehliyet ruhsat lütfen. Oo, teşekkürler. Kolay gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
3: Garanti BBVA.
4: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan ve Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran Savaşı ile devam eden jeopolitik sorunların petrol fiyatlarını arttırmasıyla, akaryakıt maliyetleri yükselirken, elektrikli ve hidrojenli ulaşım çözümlerine yönelik ilgi de güçleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, küresel elektrikli otomobil satışlarının yıl sonunda yaklaşık 23 milyon olması beklenirken, alternatif kaynaklı ulaşım araçlarına talebin artması bekleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleştireceği temaslar için Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi ve Türk evinde yoğun ilgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gazetecilere yaptığı ilk değerlendirmede "İnşallah dolu bir Birleşmiş Milletler geçireceğiz" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında Pusula, Tera, Hedef ve Buls başta olmak üzere bazı finans şirketlerinin yönetici ve yetkililerinin ise para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde kent genelinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Mecidiyeköy, Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerine yine Avcılar Şükrübey, Küçükçekmece yönünde de bir meydana gelen trafik kazası söz konusuydu. Yoğunluğun devam ettiğini paylaşalım. Cendere Caddesi, Kağıthane Metro Hizası, Vadi İstanbul yönünde başlatılan İSKİ çalışması nedeniyle de yoğun bir bölge olduğu için daha da yoğunluk yaşandığını aktaralım. Haramidere yan yolda da Büyükçekmece yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk ambalaya ulaşmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

içine zarar. Saatimiz 9.26 olmuşken Hasan bize eşlik etmeye başladı İzmir'de şu an. Herkese iyi haftalar dilekleriyle teşekkür ederim Hasan, hoş geldin. Rize'den selamlarıyla Derya, yoklama, müfredat. Arka sıradakiler, sessizlik lütfen. Mesleği tahmin etmişsinizdir. Derya öğretmenim teşekkür ederim, kolaylıklar diliyorum. İzmir'de Zeynep de bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve sıradaki şarkıları servisteymiş şu an. O zaman servisteki herkese, Bayram abiyle birlikte herkese armağan edelim. Güzel yolculuklar olsun. Tolgahan Şanlıtürk'te en çok kullandığım hadi hadi. Şimdi bu hangi meslek olsa gerek acaba? Hadi hadi. Birçok mesleğe de uyuyor çünkü. Bizi aydınlatırsan Tolgahan çok sevinirim. Günaydınlar tekrardan. Ayşe Göktemir de bize eşlik etmeye başladı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Kırıkkale'de Hatice ile bu anı paylaşıyoruz. Yine İlhan Güven'e ulaşıyor sesim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Şule de Almanya'da bizi dinlemeye başlamış. Yeni katıldım aranıza diyor. Oo, hoş geldin. Sefalar getirdin. Mesleğinizin adını vermeden iş yerinde sürekli söylediğiniz bir şey sohbet konumuz. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj attığımız.

Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Pazartes. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Ekspertise Dino Bile. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ekspertise Dino Bile. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyreden hava koşulları yerini serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor sevgili dinleyenler. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün bölgesel kalan yağışlar salı günden itibaren ise yurdun büyük bölümü etkisi altına alınacak şeklinde raporda yayınlanmış. Sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte sonbahar kendini daha da hissettirecek. Bugün özellikle de Rize, Artvin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı uyarısı yapılan illerimiz. Ama burada sel, su baskını ya da heyelan gibi durumlara karşı tedbirli olmak da çok çok önemli.

Saatimiz 9.45 olmuşken bizleri Hollanda'da dinliyor şu an Nesrin. Günaydın, hoş geldin. Bizden de sana sevgiler, selamlar. Havva da İzmir Foça'dan selamlarıyla bizlerle. Mesleğimde en çok kullandığım cümle geçmiş olsun. Derin nefes alın, tutun nefesinizi. Abo. Hava, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Emeğinize sağlık. Hızlıca devam ettiğimde Almanya'da Özcan Doğan aramızdaydı. Ayşegül, günaydın sürekli söylediğim şey. Yazdım Hakim Bey. Meslekte katiplik. Kolay gelsin Ayşegül. İyi çalışmalar diliyorum. Ben de kadın kuaförüyüm. Devam söylediğim şey hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor Ahmet Çorum'da. Umarım çok da hoş ayrılırlar. Yine Fahrettin de aman yanmasın dikkat edin lütfen demiş. Parantez içerisinde ekmek. Kolay gelsin, bereketli olsun. Elinize emeğinize sağlık Fahrettin. Murat Gül de İzmir'de bizlerle beraber. Aman boşver gitsin demiş. Bunu çok kullanıyorum diyor da. Bu da birçok mesleğe uyabilir Murat. Yeşim, günaydınlar, bugün geç kaldım sanırım ama umarım yine de bir şekilde yetiştim diyor. Güzel iyi yayınlar ve güzel yayınlarımız olsun. Teşekkür ederim Yeşim, hoş geldin. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle. Aynı zamanda bizi dinleyenler arasında göçmen kızı Batman'da. Genelde mesaim sabah 6'da başlıyor, gece 1'de bitiyor. En çok kullandığımsa çocuklar hadi kalkın, geç kalacaksınız, erken yatın, sabah uyanmayacaksınız. En kıymetli mesleklerden değil mi? Kolay gelsin.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detay

emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana

0: 90.8 Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı bu yıl Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolar ilk sırada yer aldı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Haftanın ilk Uğur'la Güne merhabasının bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm

anlarını eşlik ettiren dinleyicilerimize de bir kere daha çok çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enisyalır Senden Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak, birbirinden güzel şarkılar ve sohbetiyle. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir pazartesi, güzel bir yeni hafta olur. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Akşam saat 21'de Uğurlu Ayış'ın da tekrar buluşacağız sevgili dinleyenler. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la güne merhaba da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 22 Eylül Salı günü kürsüye çıkacak. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirtti. 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 tren üretilecek. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5. sırada yer aldı. Günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a dair, "Şu anda karar verme aşamasındayım, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak," dedi. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. 19 Ekim'e kadar bankalara başvuru yapılabilecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Şarkının volümü o kadar yüksek ki alkışlar duyulmadı, dur bir daha göndereyim. Gün aydın olsun gönlümün dostları. Sesimin, sevgimin ulaşabildiği herkese iyi bir hafta diliyorum. Güzel bir pazartesi günü diliyorum. Dün akşam en son 00'da sizi bırakmıştım. O ne şarkılardı öyle ya. Vallahi ben de ağladım şarkıları çalarken. Ben de o şiirleri okurken. Her pazar 22.00. Şöyle diyoruz değil mi? 22.00 alışamadım ki bir türlü. Çift sıfır, çift sıfıra kadar. Sizlerle birlikte gönül dostunuz. Pazar akşamının programının sonrasında hafta içi 10-12 saatler arasında neredeyiz? Radyo Turkuaz'dayız. Öyleyse Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Ve saatler 12 gösterene dek sizi hiçbir yerlere bırakmıyorum.

0: Akşamın tatlı belası.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Şimdi az evvel çok güzel bir fotoğraf paylaştım gönlümün dostları. Benim kadrajımdandır. Söylemeyeyim, sürpriz olsun. Orası neresi acaba, tahmin edebilir misiniz? Şimdi oradaki fotoğrafın altına şunu dedim. Hiç insan kendi ruhuna darılır mı? Et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostu Füsun'da bu fotoğrafın altında buluşabiliriz. Özellikle Instagram'da. Evet, insan kendi ruhuna darılır. Aslında kızmaktan çok daha derin bir durumdur bu gönlümün dostları. İnsan bazen kendi içinde yorulabilir ama kendisiyle arasına mesafe koydu mu orada ben yanınızdayım, orada bir durun diyorum. Orada bir şu an sizi sizinle yakınlaştırmak istiyorum. Çünkü insanın kendine darılması zor bir şey ve biraz da gerçekten yıpratan bir şeydir gönlümün dostları. Hani şu an ne yapabiliriz diye ilk sorarsan kendi yanında dur be gönlümün dostu. Sana sen lazım, önce kendi.

0: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
1: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
0: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Buralardayım. Nerede arıyorsanız, kimi arıyorsanız buradayız tabii ki. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da. Gönül dostunuz sizlerle. Şimdi sizin için hazırladığım çok özel konular var gönlümün dostları. Sağlıktan ikili ilişkilere, gökyüzünden birazcık böyle burçlardan gönül ilişkilerine, her şey bizimle birlikte ve çocuklarımız için de özellikle anne babalara anlatmak istediklerim var gönlümün dostları. Mesela ne diyebiliriz? Eğer çevreniz gerçekten iyi bir çevre değilse, sürekli sınava tabi olursunuz demiş Serhat Yabancı. Haddini aşan, sizi değersizleştirmeye çalışan, emeklerinizi sömüren ve tabii ki daha fazlası. Ve gerçekten bilginiz küçümsenir, kişiliğiniz ötelenir, sözü değil sesi güçlü olana ne yazık ki yenilirsiniz. Neredesin? Sert bir söylem ama tatlı bir şarkı gönül dostlarım için.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Cebinden cep telefonla Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
3: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Ekspertiz.
7: Umran Auto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Bazen göz görmese bile içindeki duygu sana böyle kalbin yörüngesinde gideceğin yeri gösterir gönlümün dostu. O duyguları da es geçme diyorum. Şimdi bir insandan en çok soğuyacağın şey ne olabilir ya da en çok üzüleceğin şey? Hani kimisi üzülür, kimisi gerçekten soğur. Hassas olduğun konularda, yani sizin gerçekten böyle hassas olduğunuz konuları düşünmek. Mesela onu önemsiz bulması ya da sana değer veren insanın canını acıtan şeyleri küçümsemesi ya da gölgede bırakması ya da aman abartıyorsun falan demesi. Buna mı kırıldın diye seni geçiştirmesi. Hani anlamaya çalışsa, birazcık böyle daha incitmemek için özen gösterse, siz üzülür müsünüz? Tabii ki üzülmezsiniz.

Sanki 4 saat uyumamış gibi ben böyle. O kadar böyle uç bazı ritimlerde ve şarkılarda şu an stüdyoyu değiştirdim ki anlatamam. Sizde durum nasıl? Enerji versin diyorum şarkılarım. Biraz konuşmakta zorlanıyorum. Akşam yayını pazar akşamı 22'de. Şimdi Dilekçiğim hoş geldin canım benim. Ben senin çok eski dinleyicinim demiş. Hadi bakalım öyleyse yeniden merhaba. Dilek'e buradan selamlar. Son günüm gelmiş. Uğur Beyciğim gelmiş. Ardından Özlemcimi görüyorum. Zeynep'imi görüyorum, Zühre'yi görüyorum. Kayseri'den Emel'im. Canım Emel nasılsın? Burada buluştuk hatırlarsanız. Stüdyoda güzel eşiyle birlikte. Çok da kıymetli. Yani ben size gördüğümde hiç yabancılık çekmiyorum. Bunu desem ve eminim ki göreceğim diğer dinleyicilerim için de hiç birbirimizden yabancılık çekmeyeceğiz. Ve ardından Kürşat diyor ki ablacığım ben de buradayım. Nazan Bakkal geldi mi acaba? Malzemeler alındı mı? Her şey hazır mı? Kendini çok yorma da. En tatlı bakka.

Çok gariptir. İnsan ayna karşısında böyle saatlerini harcar, dostlar böyle kendine şöyle çok güzel bakar falan. En küçük bir kusurunu dert eder, şunu şöyle yapayım der ama bazen o kalpte birikenler var ya, o böyle hani aynanın, o aynanın temizlenmesi gereken şeyler. Şu kibirdi, öfkeydi, hasettiydi. Bunu fark edemez ya, değil mi? Bunu ben de yapıyorumdur, sizler de yapmışsınızdır, yapıyorsunuzdur, bir başkası da. Yani insanın aslında her gün güne başladığında aynaya nasıl bakıyoruz, nasıl elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, nasıl işte makyaj yapıyoruz, saçımızı tarıyorsak, bir vicdanımıza da bakmamız gerekiyor, değil mi? Ne dersiniz? Hadi gelin, küçücük bir hatırlatma olsun bu. Ben kırdığım biri var, onu şimdi gidip gönlüne alacağım, özür dileyeceğim. Az sonra.

arkadaşlar, bu arada Adana ve çevre illerde şu an beni dinleyen dostlarım, öncelikle bir geçmiş olsun. Çünkü sabaha karşı 5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gaziantep'ten yazan dostlarım da var, Kayseri'den de. Maraş, Adana, Osmaniye ve bu illerde şu an mesaj gönderen dinleyicilerim bulunuyor. O yüzden de gönülden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisiniz. 505-588-30-0'dayım. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Bir kez daha geçmiş olsun. Evet, sabaha karşı 5 büyüklüğünde bir deprem çevre illerden de hissedilmiş.

0: doğasında var.
1: D&R'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Yine duygulara vuran şarkılar gönlümün dostları, ama şimdi bir Muazzez Ersoy'u dinletmek istiyorum. Aşkın kanununu, yani bu şarkıyı her duyduğumda eşlik etmeden de edemiyorum. Öyleyse bakayım, yolda olanlar, aa, Yasemin'i görüyorum şu an. Trafikte güzel zeyinli bir kızı, anladığım kadarıyla Instagram'dan bana yazdığı için isimler doğru değil mi? İyi yolculuklar diliyorum. Ardından şu an aramıza yeni katılan dostlarımız var. Merve'cim hoş geldin. Antalya'ya selamlar gönderiyorum. Binnaz'ı görüyorum. Valla Mersin'den Asya diyor ki biz fabrikaya bir ton domates yaptık diyor kışlık. Onu ben geçtim. Geçen hafta anlattım o olayı. Ben o işi hallettim gönlümün dostları. Bu sene hiç halim yok yani, sadece birer litrelik iki şişe çıkartabildim. O kadar, tamam

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 22 Eylül Salı günü kürsüye çıkacak. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirtti. 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 tren üretilecek. En sonunda simidi de yapıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde fırın işleten Bahtiyar Bodur'un yaptığı hamsili simit müşterilerden yoğun ilgi gördü. Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti. 15 Temmuz gazisi ve dönemin terörle mücadele daire başkanı Turgut Aslan'ın hayatını ve FETÖ'yle mücadelesini konu alan Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi İnfaz, yaklaşık 4,5 aylık yapım sürecinin ardından tamamlandı. Filmden elde edilecek gelir, gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla açıklama yapıldı. Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir ifadesi yer aldı. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Şimdi haber merkezimize teşekkür ediyorum. Enis Yıldırtan'a sen ne yaptın öyle ya? Hamsili simit mi dedin? İstiyorum valla hamsili simit nasıl olur? Ben hamsili pilavı çok

seviyorum. Mesela normalde pilav tüketmiyorum. Fakat hamsili olduğunda o karabiberli falan böyle bir değişik bir tadı oluyor. Soğanlı falan. Ah Enis, bitirdin bizi. Hamsili simit yiyenler var mı acaba?

nasıl oluyor ya? Yeşim demiş ki ben ikisini ayrı ayrı tüketmek istedim. Yani simiti ayrı, balığı ayrı diyor, hamsiyi diyor. Ama gerçekten hamsili simiti deneyenler var. Samsun'a selam olsun Mustafa abimize, ailemize. Sen gel buraya, biz sana bol bol yedireceğiz inşallah diyor. Nasıl oluyor acaba o hamsili simit? Bence güzel olur ya, ben evde denerim. Ben nohuttan simit yapıyorum gönlümün dostları. Neden olmasın, susam da var içerisinde, kabartma tozu falan. Ben onu birazcık pişiririm böyle soğanla falan. Ay, kırmızı, böyle kırmızı biber de katsam içine falan, olur mu? Ah ah ah. Yeni saatin başlangıcına bakar mısınız? Biz en iyisi kahve içelim efendim. En iyisi kahve içelim. Şimdi birazdan stresle nasıl başa çıkacağız? Yani stres kaygı savar tarifi var mı diye Hipokrat reçetesine bir soracağız.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Kahveniz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

çok sevdim, çok ama çok uzaklarda. Ama sanki hepiniz benim yakınımda, gönlümün dostları. İyi ki şu teknoloji var diyorum. Yüzünüzü de görebiliyorum. Bazen sesli konuşuyoruz. Bazen böyle bana fotoğraflar gönderiyorsunuz. 505-588-30-0. Unutmayın, hafta içi 10-12 sabah. Ama her pazar 22'den 00'a kadar yayındayım dostlar. Bilmeyenler varmış, duymayanlar varmış. Daha çok bekliyorum dostları. Evet, pazar akşamı 22 oldu mu? İşinizi gücünüzü hazırlayın, ayarlayın. Ona göre... Ona göre buluşuyoruz. Şimdi ben Melisa çayı aldım. Hipokrat reçetesi yazmıştı. Yani böyle bir stres kaygısı var, bir tarif var mı? Tabii ki bu tariflerle ya da tek bir yiyecekle, tek bir içecekle olmaz. İyi besleneceğiz, düzenli uyku, hareket, nefes, güvenli sosyal bağlar, gerektiğinde destekler, hepsi olacak. Ama Melisa çayı böyle güzel sakinleştiriyor. Lavanta, lavantayı ben kullanıyorum yağ olarak. Mesela yastığıma birazcık damlatıyorum. Kokusu gerçekten çok güzel.

böyle beni iyi uyutuyor. Kivi desem, bakın akşam sofralarında özellikle uyku kalitesini arttırıyormuş. Bir tane yiyebilirsiniz. Bir de kakula aldım, daha hiç kullanmadım söyleyeyim. Onu da bana bir anlatın.

0: geçeceğiz.
1: Deniz görmeden yaşayamıyorsan, ben denizi çok seviyorum. Hem görmesini hem de tabii ki yüzmeyi çok seviyorum. O denizin içerisinde olmayı seviyorum. O tuzlu su nasıl bir şifa gönlümün dostları. Yani öyle böyle değil. Fakat bazen üzülüyorum. Bu kadar 5 adım, 10 adım ya da böyle 10 dakikalık mesafede denize ulaşabilip de hiç denize girmeyenler varmış bu sene. Ya nasıl oluyor falan diyorum. Biz daha İstanbul'dan oradan buradan değil mi gidiyoruz böyle denize girmek için, işte yok yol parasıydı, otel parasıydı, oydu falan derken, inanın ben bunun için bu sene yani tuzlu suya girmek için 2 kere Akdeniz'e ve Ege'ye gittim. Ama olsun, onların da bir bildiği muhakkak var diyorum. Ama hiç girmeyenler de oluyormuş, çok şaşkınım. Kime gelsin bu şarkı? Aşkım benim dediklerinize armağan olsun mu? Hadi telefonu elinize alın. Hadi Radyo Turkuaz'da senin için çalıyor gönül dostunuz, yazın.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
1: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
3: Garanti BBVA.
4: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine...

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

İnsanın en temel sorunlarından biri kırıldım diyenimiz çok ama kırdım mı acaba diyenimiz galiba az. Ama herkes kendine dönse ne yaptığını, neler yapmadığını ya da gerçekten neyi zorladığını bilse belki orada bir şeyler değişmeye başlar ama öyle hemen de olmuyor. Bir mucize olmuyor. Kendimden biliyorum öyle olmuyor. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostunuzla beraberliğiniz devam ediyor. Ah bu sene şöyle bir baktığımda o kadar çabuk geçti ki inanabiliyor musun 2026 bitmek üzere dostlar. Yani çok ciddi bir durum bu. Ben daha yeni başlangıçtayız falan diyorum. Yani yeni girdik 2026'ya. Çok hızlı geçen bir senenin içerisindeyiz. Öyleyse şöyle birazcık son yarım saatte bu hafta burçların özellikle yükseleninizi biliyorsanız yükselene göre de dinleyin. Cümlesi nedir acaba? Sevgili Demet, canım dostum, hocam, danışmanım Demet Bir Demet Astroloji bizim için hazırladı. Bu hafta senin cümlen hangisi? Yükseleni biliyorsanız yükselene göre de dinlemeyi sakın unutmayın diyorum. Erkan'cığım Elazığ'a selamlar sevgiler. Elazığ Radyo Turkuaz mı dinliyor acaba? Erkan şimdi Elazığ'da kaç kişiyi tanıyorsan hepsine bir mesaj gönderir misin? Radyo Turkuaz'ı aç diye. Bak sana güveniyorum. Frekansımızı da yaz. Ayla zaten hep yapıyor. Samsun'dan Ayla bütün Samsun'a bizi dinletiyor. Trabzon'a da. Şeyda'yı diyorum ki Şeyda'cığım Kayseri'den. Sen şimdi bir polis otosundan şöyle bir anons yapsan mahalle arasında. Benim canım polislerim ya. Onlara selam olsun. Az evvel sosyal medyada Instagram'da paylaştığım bir şarkı. Hadi oradaki fotoğrafın altına girin. Sizi orada bekliyorum.

hemen bakıyorum şöyle, bu hafta acaba burçların cümlesi nedir diye. Şimdi yükselen koç ve burcu koç olanlar hazır mısınız? Onlar bu hafta diyor ki kendimi seçiyorum. Ama öfkeyle değil, bakın farkındalıkla. Yükselen boğalar ve burcu boğalanlar bana ağır geleni artık taşımıyorum diyorlar. Peki ikizler, herkesle aynı yöne yürümek zorunda değilim diyorlar. Benim.

gözleri. Bu şarkıyı hatırlatın bana, pazar akşamı yayında çalalım. Evet, bu pazar çalalım. Ben bunun üzerine şimdi bir şiir yazdım, o gün de okurum. Her duygunun radyosu. Yükselen yengeç, burç yengeç, bu hafta cümlesi yerimi almak için kendimi küçültmüyorum. Of, yaşa yaşa yengeç. Aslan, eski doğrularımın yeni yolumu kapatmasına izin vermiyorum. Bana ait olmayan yükleri sevgiyle bırakıyorum diyor Başak Burçları ve yükselen Başaklar. Biz olurken kendimden vazgeçmiyorum diyor Terazi. Peki ya Akrep? Her şeye yetişmek yerine biraz da kendime yetişiyorum diyor. Peki Yay ve yükselen Yaylar? Kalbimin istediği hayatı artık ertelemiyorum. Ya, bu işte ben, bu ben. Güneş, Güneş Yay. Peki Oğlaklar? Geçmişimi kabul ediyorum ama geleceğimi ona bırakmıyorum. Ve yükselen Kova ve Kovalar, sözümü söylüyorum, öfkem değil kalbim konuşuyor. Ve Balıklar, değerimi artık biliyorum. Bunu başkalarının hatırlatmasını da beklemiyorum.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Şimdi dün akşamki programda kulağımda kulaklık, sona doğru uyumuşum diyenler var. Bugün nasılsınız acaba? Bugün güzeliz değil mi? Ama artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Sessiz sessiz bize her zaman dinleyen güzel dostlarıma. Birazdan kim geliyor? Hilal Özgani geliyor. O da hafta sonu cumartesi günü yayında. 18'de 21 saatler arası, inşallah doğru söylemişimdir. Öyle tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum. Daha yeniyiz de çok yeniyiz. Şimdi gitmeden zor deme zorlaşır diyorum. Yüküm ağır deme ağırlaşır. Yapamam deme yol kapanır. Olmaz deme ihtimal küçülür. Bittim deme içindeki o güç susar. Yetişemem deme zaman bile üstüne gelir. Korkuyorum deme, korkunun adını büyütme. Kaybettim deme, belki başka bir yerden kazanacaksın. Geç kaldım da deme, bazı yolların saati yoktur. Yalnızım deme, kendi sesini duymayı unutma. Bir dost sesini unutma ve seni yaratanı unutma. Allah var, gam yok diyorum gönlümün dostları. Veda ederken yarın yine saatler onu gösterdiğinde sizi Radyo Turkuaz'da aynı heyecanla bekliyor olacağımı da dile getiriyorum. Ve kapatırken 2 yıl geçmiş. Çok güzel bir insandı. Canım Metin Arolat. Allah rahmet eylesin diyorum. Ona ve kaybettiğimiz sevdiklerimize de dua etmeyi unutmayın.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: İzmir Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Bursa Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de. Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 22 Eylül Salı günü kürsüye çıkacak. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından olumsuz herhangi bir ihbar alınmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treni için seri üretim sürecinin başladığını belirtti. 2027'de 7, 2028'de de 7 olmak üzere 2 yılda toplam 14 tren üretilecek. İstanbul Havalimanı 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla küresel ölçekte 5. sırada yer aldı. Günlük ortalama 1643 uçuşla da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. ABD Başkanı Donald Trump İran'a dair, "Şu anda karar verme aşamasındayım, çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi. Milli satranç sporcusu Büyük Usta Yağız Kağan Erdoğmuş, satranç olimpiyatında elde ettiği galibiyetle dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası yarın başlayacak. 19 Ekim'e kadar bankalara başvuru yapılabilecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Efendim herkese merhaba. Yeni haftamız uğurlu, mutlu, kutlu, sağlıklı geçsin. Önce sağlıkla, şifayla, sonra çok parayla, sonra o çok sıkıştığımız borçların ödendiği haberleri, sonra beklediğimiz paraların, ay bu hafta bu işlem tamam, bu yeni ay mıydı, dolunay mıydı bilmiyorum, ben çok memnun kalmadım, memnun kalanlarınıza da şifa getirsin inşallah, öyle diyorum artık. Vallahi böyle yeni aylar, dolunaylar beni perişan ediyor, duygusal anlamda çok çökertiyor. Hep böyle bir ağlamakla her şeye 20 yıl 40 yıl öncesine bir dönüp onlara üzülmeler, ay ne fırsatlar kaçırdım, neler oldu demeler, kaybettiklerimi düşünmeler, öyle hani bu aralarda buhranlı, bunalımlı birkaç gün, birkaç saat geçirdiyseniz bahane olarak buna sayın. Önümüzdeki günlerinde çiçek gibi geçeceğinden emin olun. Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Yeni hafta başlıyor, yeni umutlarla başlasın. Çocuklar okula alıştı, havalar hala güzel ama meteoroloji diyor ki çarşamba üstünüze bir şey giymeden evden çıkmayın. Çünkü özellikle İstanbul ve Marmara bölgesinde 15-16'lara, yani yarı yarıya düşecek bir hava sıcaklığı var. 15'te 16 derecede düşünün. Otomatik kalorifer sistemleri bile 17'nin altına yanmaya başlıyor. Bu ne demek? Evi ısıtmamız gerekecek, biz de üşüyeceğiz demek. Doğalgazı da güzel kullanın, faturalarınızı da güzel yansıtın. Tamam mı canım arkadaşlarım? 0505-188-30-0'la da WhatsApp üzerinden bana şu an itibariyle istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasa da bari oynamayız telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix.

hayatımızda önemli rol oynayan şeylerden birinin ChatGPT olması gerçekten beni korkutuyor. Anımızın her saniyesini sorarak hareket edebilir miyiz? En yakın dostlarımızla konuşmayı bıraktık, ailelerimizden koptuk. Varsa yoksa foto at, nedir bu diye sor. Bir de bir gelişmiş, onu da anlatacağım. ChatGPT'yi de geliştirmişler yapay zeka kısmında. O da korkunç.

fazla dinlenmeli şarkılar. Sonuçta ay Eylül. Sonuna da gelsek Eylül. Ekim de Eylül'ü aratmayacak aynı duygularla. 12-23 saatler. Hilal Özbeni ben. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Radyo Turkuaz'dasınız.

0: Radyo Turkuaz. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
1: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Bakalım İstanbul'da yol durumu nasıl? Diğer şehirler alınmasın, sıkılmasın ama İstanbul gerçekten çok zor bir yer arkadaşlar. Bizi gerçekten çok bunaltıyor. İstanbul'da 15 dakikalık yola biz 50 dakikamızı veriyoruz gerçekten. Ama bugün İstanbul'da ferah bir trafik var. Pazartesileri genelde böyle %36 civarında. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle orayı biraz sıkıştırmış. D100 Kartal Maltepe yönü sağ şerit bakım onarım çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede de inanılmaz bir trafik oluşturmuş. Yazık günah ya, hele pazartesi için.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
6: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Hadi gelin bu saati bitirelim. Saatimiz 12.56. Burası Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz. 0500-588-30 çift sıfırla bana ulaşanlar var. Çok da sayıda mesajımız gelmiş. Sevgili Uğur ilk yazanlardan, Abdurrahman Konya'dan, Elif hoş geldin, Hilal'imizi özledik diyor. Buradaydım zaten ya, hafta sonu yoktum sadece. Hadi bakalım, az sonra devam.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı. TOKİ indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. İşlemler ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Demans, halk arasında bilinen adıyla bunama giderek yaygınlaşıyor. Dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiği tahmin ediliyor. Serbest piyasada gram altın 6.836, dolar 48.80, euro ise 56.07 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Saat'e hepiniz hoş geldiniz. Gündemde kalabalık güncel haberleri hiçbir zaman kaçırmayız. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun ya. Biraz kendimize bakalım. İki müzik dinleyelim. Öğle yemeğinden sonra bir kahve içelim. Sevdiğimiz insanların kahkahaları yakınımızda olsun. Uzun zamandır aramadıklarımıza bir ulaşalım. Nasılsınız diyelim. Çoluğumuzla çocuğumuzla ilgilenmeyi kesmeyelim. Ebeveyn değilim ama olanlara iş öğretecek kadar da bu konuda maalesef yetkili kişi ben değilim. Sadece bazen atlıyoruz ve birbirimize bir cümlede hatırlatmış oluyoruz. Çoluk çocuk önemli arkadaşlar. Aman gözünüz üzerlerinde olsun.

0: hava yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
8: Radyo Turkuaz.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

günlerden biri. Sanki sonbahar bir yerde güneş batıyor, biz sadece denize, doğaya ve yeşile aynı anda bakabiliyoruz. Derken bu şarkı. 0500-588-30-0 ile bana ulaşanlara çok teşekkür ediyorum. Fikret fotoğraf göndermiş. Aracında Radyo Turkuvaz açık, onu da bana teyit etmiş. Çok teşekkür ederim. Adana Çukurova Havalimanı yolcu taşıma yapıyorum demiş. Biraz geciktik, umarım yetiştik sana ya. Bir saat olmuş yazalı. Ayşen, çok çok seviyorum.

0: Yani böyle şarkıya çalıyorum ya, hemen mesajlar yağmaya başlıyor. İşte İlay içimizde okudun, İlay şöyle de bana şunu şöyle yaptı da, beni bu hafta sonu böyle üzdüler de, aman üzülüp üzülüp biz de birbirimize dert yanıyoruz. Hiç bizi üzmemelerine izin vermemek gibi bir durumumuz yok. Herkes bizi üzsün, üzüldükten sonra da birbirimize dert yanalım. Kısa bir ara, sonra sohbet.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Ekspertiz.
7: Umran Auto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Ekspertiz.
7: Umran Auto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

çok güzel bir yazı okudum ya. Bazen fedakarlığı abartınca iş kullanılmaya geçiyor ya. Hani sizin o iyi niyetleriniz. Hiçbirimiz melek değiliz. İçimizde biraz iyilik, biraz kötülük, biraz sinsilik, biraz fesatlık, biraz kıskançlık minik minik barındırıyoruz da onları doğru kontrol edebilenler iyi insan oluyor. Kontrol edemeyenler de işte kendini şeytan tarafına bırakıyor. Sana hakaret eden birine iyilik yapma. Sana acımasız davranana şefkat gösterme. Seni satana özlem duyma. Yolunu bilerek şaşırtana sığınma. Senden vazgeçene hasret çekme. Ama en önemli, konunun en önemli cümlesi, onurun keyfine göre davranan biriyle devam etmekten çok daha büyük. Ay tüylerim diken diken oldu okuyunca. Dedim ki Rabbim biz ne yaşamışız ya. İyilerle karşılaştır, kötülerden uzak tut. Dünyanın %80'i kötü gibi gelmeye başladı bana. Bazılarımız hala kedi köpek besliyoruz. Bazılarımız hala aç mı, üşüdü mü diye düşünüyoruz. Hangimiz değil? Hangi?

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

maalesef aynı düşüncedeyim. Dünyanın %90'a yakını kötü gibi geliyor. Kırıkkale'den Mustafa. Değil mi Mustafa? Böyle etrafıma bakıyorum. Bir tarafta işte mama su kaplarını tekmeleyen, o kadar yani kediye köpeğe ne kadar nefret duyabilirsin, sana ne yapmış olabilir?

0: Sizinle böyle sakin, sessiz, naif bir şekilde başladı. Yarını bilmiyoruz. Bakalım ne kadar coşacağız, ne kadar sakin kalabileceğiz. Bugün ayın 21'i de Eylül de bitiyor. Keyfinize bakın, mutlu olun. Birazdan Utku'yla istekler. Hoşçakalın.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezi 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar düşecek. İstanbul'da 21-22 derece, İzmir'de ise 30 derecelerin üstünde başlanan haftaya 25 derecelerde devam edilecek. Ankara'da ise 25 derecelerden aşağıya düşüş yaşanacak. Kültür Bakanlığı'nca Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşacak. Tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Futbolda milli mesai başlıyor. UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A milli futbol takımı yarın Riva'da toplanarak ilk antrenmanını yapacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku'yla istekler başladı. Gerçi dün yayındaydım, dün sizlerle birlikteydim ama bugün ne çok özleyen varmış. Sağ olun, eksik olmayın, teşekkür ederim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimin yankılandığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Şu anda bilmiyorum ama birazdan gelen mesajlarla birlikte bunları da öğrenmiş olacağız. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Radyolarını yeni açanlar, bizimle şu anda yeni tanışan dostlar, sizleri de bekliyorum. Bakalım sizden ne alemdesiniz ve nerelerden dinliyorsunuz? Aramıza kimler yeni katıldı? Kimler daha önce hiç yazmadı? Yani kısaca turkuaz güzelliğini paylaşmak adına saatler 17'yi gösterene kadar yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Hazır mıyız dostlar? Mesaj attı devrede. Bakalım sizler neredesiniz? Kimler çayıyla kahvesiyle eşlik ediyor? Kimler aracında dinliyor? Kimler iş yerinde dinliyor? Eğer ortam mekan müsaitse de kısa kısa anlık olarak fotoğraflarınızı da bana aktarabilirsiniz. Öncelikle mesaj attı 505-188-30-0. Bana buradan ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 WhatsApp mesaj attığımız. Aynı zamanda

Instagram Radyo Turkuaz. Orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmek isteyen dostlarımız varsa @radyoturkuaz Instagram sayfamızı takip alabilirler. Aynı zamanda yine Instagram'da Utku ile istekler. Oradan da takip edebilirsiniz. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Mutlu, güzel bir hafta olsun dostlar. Başlıyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde

0: hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

maşallah harikasınız her zaman olduğu gibi. Hayırlı haftalar olsun diyor sevgili Nurhan Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. O zaman şimdiki şarkı size armağan olsun. İyi gelmeden yazan dostlarımız. Aydın'dan Erhan Işık, sıradaki şarkı eşime ve bütün Turkuaz ailesi için. Merhabalar, kız kardeşlerimle beraber sizi dinliyoruz. Gaye, Şule ve Burcu. Onları çok seviyorum diyor sevgili Burcu Bilici. Ve şu anda bizlere kulak veren bütün dostlara da selam olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Gurbet ellere sevgiler, selamlar. Bendenizden bir şarkı çalar mısınız diyor sevgili Yusuf Polat. Ayın birinde nişanı olan kader için gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Allah tamamını erdirsin. Selam can dost diyor sevgili Elvan. O da bizim canımız, o da bizim kıymetlimiz. Ona ve kıymetli ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım. Firdevs Eskişehir'den ve kuaför Mesut, onlar da bizi dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum size. Giresun'dan merhabalar. Fındık seçerken dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı Siirt'teki kız kardeşim Gülzar'a gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Göndermiş olduğu mesajında Nazile'nin mesajı. Selam olsun sizlere de, güzel bir şarkım var. Merhabalar, iyi yayınlar Turkuaz ailesi. Ben Fındık'ın başkenti, doğa harikası Giresun'dan Seçkin. Selamlar olsun diyor hepinize. Denize karşı çayımı içip sahilde sizi dinliyorum demiş sevgili Seçkin için. Ve şu anda bizleri Giresun'a dinleyen bütün güzel, bütün kıymetli dostlarımıza da armağan olsun. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Utku ile isteklere varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler.

0: Sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
0: Sensat.com.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İstekleri. Samsun'dan Vural. O kadar çok mesaj yazmışsın ki bana. Yaklaşık o 20-25 tane mesajı var sevgili Vural'ın. Vural, kayıt alacakmışsın galiba. Sözü biraz dolandırıyorum. Sen de kayda hazırlan, olur mu? Abi merhabalar, Samsun'dan Vural ben. Kayseri'deki sevdiğim, dünyam, ömrüm, kalbim, sevdiceğim için senden bir şarkı istiyorum diyor. O kendisini biliyor diyormuş. Sana ve bütün sevdiklerine darmağın olsun. İsmini yazmamışsın ama olsun. Sana ve sevdiceğine de hediye etmiş olalım. Birazdan dinleteceğim şarkıyı. Abdurrahman, o da biz dinliyor. Aleyküm selam. Çanta cüzdan işine devam ediyoruz diyor. Ereğli'ye sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir şarkım var sizler için, gelecek. Muhammed Alptekin, Mersin'den dinliyorum sizi. Abi nasılsın, inşallah iyisin. Çok şükür iyiyiz, sizlerle daha iyiyiz. Canım eşime ve yeni doğan çocuğuma armağan olsun. Maşallah, Allah analı babalı büyütsün. Mardin'den Ruken ben. Dijital çağda bizlere hala radyo kültürünü yaşattırdığınız için teşekkür ederiz demiş Ruken. Yaşamı hakikatle yaşayan güzel insanları iki var diyor. Sıradaki şarkı yakın zamanda kaybettiğim annem için gelsin. Başın sağ olsun Ruken. Sana ve bütün sevdiklerine de armağanım olacak. Birazdan dinleteceğim şarkı. Mardin'e de sevgiler, selamlar olsun. Ayşe'nin mesajı var. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Eskişehir Spor diyor, kötü günler yaşıyor. Evet, 4 tane gol yemiş. Gerçekten üzücü. Eskişehir'i tekrar Süper Lig'de görmek isteriz. Hadi dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okula

0: alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Reklam.

Şöyle bakıyor musun? Bugün sizi pek bir slow gördüm bu dakikalarda. Birazdan o zaman şöyle bir çayınızı kahvenizi hazırlayın. Harika bir şarkıyla, güzel bir düet yorumla, yepyeni şarkıyla buluşturacağım sizi. Biz de dinlemedeyiz diyor Yeşim İzmir'den, Karabağlar'da. Elektrik kesintisi var galiba diyor. Ne diyelim, inşallah en kısa zamanda gelmiş olsun. Bolu'dan Gülten Aksoy. Güneyin her zaman olduğu gibi Turkuaz'la başladık. Arkadaşlarımla kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Sizden bir Ferdi Özben şarkısı bekliyoruz. Birazdan dinleteceğiz. Adem Yıldırım Ceylan Pınar'dan, Biricik Aşkım Hira Nur için. Canan, en güzel şarkılar sevdiğim ruhumun yarısına gelsin diyor. Seni çok seviyorum. Herkes duysun diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Bu arada Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için kan grubu fark etmeksizin kan acil olarak bekleniyor. Hastanede kan değişimi de yapılmaktaymış. İnşallah tez zamanda aranan kan bulunsun. Özellikle bak, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan bütün hastalarımıza ve onlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hasta yataklarını bizi dinleyen bütün dostlarımıza da Rabbim acil şifalar versin. Özellikle şu anda Başakşehir ve civarında bizi dinleyen dostlarımız varsa kan grubu

0: Güzel gülüyorsun.
1: Ne kadar güzel, bütün iyi insanlar sanki hepsi burada toplanmış. Harikasınız. İyi ki buradasınız, iyi ki bu frekanstasınız. İyi ki bu şarkılarda buluşuyoruz. Bunlar güzel şeyler. Ne yaşarsak yaşayalım, içimizdeki o güzelliği hiçbir zaman kaybetmeyelim. En güzeli de budur zaten insanlar için, öyle değil mi? Herkes gönlünden geçen güzellikleri yaşasın, mücadele etsin ama hiçbir zaman ümidini kaybetmesin. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir bakalım. Oradan takipte olan dostlarımızın da son paylaşımın altına yazdıkları var. Sibel Urfa'dan sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Batman'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş Bahar, göndermiş olduğu mesajda. İlyas Bey, Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlar olsun. Nilgün, güzel bir hafta diliyorum İskenderun'dan diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlarımız. İpek İskenderun'dan dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için. Elif Sakarya'dan, sizi Çark Caddesi esnaf komşularımla beraber dinliyoruz demişler. Sakarya'ya sevgiler, selamlar olsun. Gökhan'ın mesajı var İzmir'den. Değer verdiğim insanın yanında olmak bazen söyleyebileceğin en güzel sözdür diyor. Sıradaki şarkı bu hayatta birisi tarafından çok sevilenler için gelsin diyerek duygularını paylaşmış. İsa İstanbul'dan sizi dinliyorum diyor. İşinin başında emek veren ve sevdiğine hasret kalan bütün güzel yüreklere armağan olsun diyerek mesajına son vermişler sevgili dostlar. Nihal'in mesajı var. İzmir'den dinliyoruz sizi. Arkadaşlarım Özlem, Raşit, Leyla, Cengiz, Ayşegül, Aliye için ve Hatice izinde olan Yasemin arkadaşımıza armağan olsun demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik ediyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Şöyle bir 90'lara gidelim. Azal yorumuyla buluşturacağım sizi. Hemen ardından kısa bir ara, aranın ardından bir nostalji yapalım isterseniz. Günün bu saatinde güzel olur. 505-188-30-0 mesaj attığımız, daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu vakit yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyoruz.

0: Ooo, her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj, Yapı Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden kulak veriyor bu dostlarımız bize, nerelerden eşlik ediyorlar. Öncelikle burada kalmıştım galiba, peki. Gül Hanım Osmaniye'den Gül Yeter. Hep burada dinleniyorsunuz diyor. Sizden bir şarkı istiyorum. Sizlere de selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı size ve şu anda bizi Osmaniye'de dinleyen dostlara da hediyem olsun. Yıllardır dinliyorum ancak yazma fırsatım oldu demiş Mükerrem Çolak. Zonguldak Ereğli'ye sevgiler, selamlar olsun. Siz de hoş geldiniz o zaman. Canan, ben teşekkür ederim. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Erzurum'dan selamlar. Aslı ben evdeyim diyor. Şimdi kahvaltı yapacağım diyor. Sabah erken kalktım ama temizlik yaptım diyor. Kendimi unuttum diyor. Ama lütfen kendinizi fazla ihmal etmeyin, olur mu? O zaman sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Eminim ki çalacağım şarkıyla da güne daha güzel başlangıç yapmış olursunuz. Tülay Hanım, Malatya'dan dinliyorum sizi. Bugün benim doğum günüm diyor. 41 yaşına giriyorum. Sadece kendim için bir şarkı istiyorum demiş göndermiş olduğu mesajında. Sizlere de sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey kalbinizce, her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş Yasemin Mardin'den. Sizlere de sevgiler.

Selamlar. Dinleteceğim şarkı da sizlere armağanım olsun. Devam edelim. Bu saati kapatıyoruz bu güzel şarkıyla. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor.

0: etti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. AFAD verilerine göre saat 4.02'de Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkezli 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı. Türkiye genelinde Ağustos'ta büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 66 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi. Bazı illerde yağışlar normalinin 4 katını aştı. Türkiye 2015 ila 2025 arasında güneş ve rüzgardan toplam 442 terawatt saat elektrik üretti. Söz konusu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellendi. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sadece taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcıların yorgunluk, gerginlik, endişe, kafa karışıklığı ve depresyon skorlarında anlamlı düşüş kaydedildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe tarifinde Beşiktaş yarın saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Selamlar İzmir'den, güzel bir hafta olsun diyor. Esnaf arkadaşlarımızla kahve içiyoruz. O zaman sizlere de armağan olsun Derya Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Cemile İzmir'den, oğlum Mehmet'le dinliyoruz sizi. Eşim ve oğlum için sizden bir şarkı bekliyorum. Devamlı dinliyorum diyor. İzmir'den yazıyorum, harikasınız demiş. Ayşe Hanım İzmir'den, sevgiler selamlar olsun size de. Gülay, o da bizi dinliyor İzmir'den. 4 tane üst üste İzmir mesajı, harikasınız.

ütü yapıyorum diyor. Ütü bile sizi dinleyerek güzel diyor. Çok teşekkür ederim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, gönlünüzden geçenler. İkinci saatimizdeyiz. Bakalım kimler aramızda, kimler yeni katıldı, kimler daha önce hiç yazmadı. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvaz.

0: dünyası, güzellikler dünyası.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi paraf.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları,

gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nde

0: İndirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere Sülbiye iyi çalışmalar diliyor. Gülşen şarkısı o zaman sizlere de armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Arzu Giresun'dan, o da bize Türk kahvesiyle eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan afiyet olsun. Kayseri'den Sevgi, yine şarkılar muhteşem diyor. Annem için bir şarkı şırmanı çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Annem diyor demans hastası, bir de bitmek bilmeyen bir kışlık hazırlığı var diyor. Bütün kadınlara da Allah kolaylık versin, her şey gönlünüzce olsun. Sakarya'dan Nuran'ın mesajı var. Ben de diyor hastaneden geldim ama diyor yılmak yok. O zaman sıradaki şarkıda sana armağan olsun, sana da geçmiş olsun diyelim. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sizlere. Adem Belçika'dan dinliyor bizi. Sevgiler, selamlar olsun size de sevgili dostlar. Özellikle kuaför Adem için ve yabancı müşterim Sebastian'ın da sana diyor selamı var. Sebastian'a sevgiler, selamlar olsun. Yerli, yabancı herkes Radyo Turkuaz dinliyor. Harikasınız. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de aklınızdan geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Devam ediyoruz. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu. Utku ile birliktesiniz. Utku ile istekler devam ediyor. Bakalım nerelerde dostlarımız. Ayla, iyi yayınlar. Enes de diyor, sizi dinliyoruz Karaincirli'de. Selam olsun size de, güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Nihal, çok teşekkürler. Her şey gönlünce olsun. İstanbul'dan Sevim, sevgiler, selamlar. Hayırlı bir hafta olsun. Sevim için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir dinleteceğim şarkı. Avusturya'dan selamlar. İş çıkışı eve giderken otobanda dinliyorum sizi. Cennet vatana, Antalya'ma selamlar olsun diyor sevgili Selçuk. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Merhabalar, Mine ben. Arkadaşım Elif için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Bütün şarkılar onun için armağan olsun diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Hemen ardından sevgili Aslıhan, kıymetli solist dostum, sanatçı arkadaşım sevgili Aslıhan Yükselen. Selam olsun sana ve sevdiklerine. O da çok yakında yepyeni şarkılarla sevenleriyle buluşacak. Şu anda Kıbrıs'ta beni dinliyor. Sevgili Aslıhan için, güzel ailesi için ve bütün sevenlerine armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız? O zaman geçelim şarkımıza. Burası Radyo Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız.
1: Eylül'ün sarı saçları, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocağın

0: ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Devam ediyoruz dostlar. Neredeyse programın yarısı geride kaldı. Giresun dinlemede diyorlar. İstanbul'da ambulans şoförlüğü yapan oğlum Ercan Erol için ve Özlem Tekiroğlu'na gelsin diyor. Giresun'a yazmışlar mesajlarını. Sevgili dostlarımız Nazile Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Emine'nin mesajı var. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Giresun'dan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmışlar. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. Soner İskenderun'dan ve Fikriye. Onlar da bizleri dinliyorlar. İskenderun'da Modern Evler Mahallesi'nde dinleyen dostlara sevgiler. Ayşegül Konya'dan mutlu bir hafta diliyorum herkese. Bütün Turkuaz dinleyenleri için bir şarkı. Merhabalar, şu anda Özdemir Nutku tiyatro ödülleri için Uşak'tan İzmir'e gidiyoruz. En iyi erkek oyuncu dalında aday olan Mehmet Toklu. Umarım diyor bu gece ödülü alır demiş sevgili Burkay. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na da selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizler için. O zaman güzel haberlerinizi bekliyoruz. Oldu mu dostlar? Devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz ve X'te Radyo Turkuaz.

15.46 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Şöyle bir tan isteği vardı, onu da birazdan yerine getireceğim. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. Beykoz Çubuklu'dan sevgili Nihat Bey, eşim Nurhan için sizden bir şarkı istiyorum. İyi ki varsın Turkuaz demiş. İyi ki siz de oradasınız, eksik olmayın, teşekkür ederim.

0: Songül Aydın'dan temizlik yapıyorum, turkuaz olmasaydı nasıl geçerdi diyor. Yani temizlikte, yemekte her zaman yanı başınızdayız. Kolaylıklar diliyorum. Eşim için bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Eyüp Hatay'dan yazdı bizlere mesajını. Aydın'dan Nöryon Mehmet ben. Bütün mesai arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum. O zaman sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun. Nihat Bey'e ve orada dinleyen arkadaşlara. Şenay ben, moralim çok bazık diyor. Bir rahatsızlık geçirdim ama demiş, sizi dinleyerek motive olmaya çalışıyorum. Bu zor günlerimde yanında olan eşim Yavuz'a çok şey borçluyum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz diyor. Eşim ve benim için bir şarkı çalar mısınız demiş. Sevgili Emel Hanım'a, güzel ailesine. Her şeyin başı moral, her şeyin başı sağlık, her şeyin başı da hayata pozitif bakmak. Ne demek istediğimi anlatabildiysem siz de beni daha iyi anlayacaksınız. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum size. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. En önemlisi sizsiniz. Gerisi teferruattır. Böyle düşüneceksiniz. Devam ediyoruz. Burası Turkuaz. Utku ile birliktesiniz. Artık yavaş yavaş bu saati de kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım kimler bizimle beraber ve kimler nereden eşlik ediyor bize? 505-188-30-0.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Reklam. Sivi Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Aşkımız olay olacak, sevdamız olay olacak. Devam edelim. Hatay İskenderun'dan Emine ben. Yemek yapıyorum demiş, sizi dinliyorum. Ne kadar güzel değil mi? Aslıhan az önce bana yazmış, diyor ki yıllardır diyor radyo dinlemiyorum. Yeniden alışkanlık oldu demiş. Sevgili Aslıhan, her şey gönlünce olsun senin de.

Biz işte radyo kültürünü aşılamaya devam ediyoruz. Her şey gönlünce olsun senin de. Hatice Kırıkkale'den yeni gelmedim diyor. Ben hep buradayım, eyvallah. Her şey gönlünce olsun senin de. Devam ediyoruz. Bu saati de bu şarkıyla kapatıyoruz. Birazdan 3. ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle beraber? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3

0: şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı kazandıran şebekeye operasyon yapıldı. Yeni operasyonla 1070 kişinin usulsüz vatandaşlık edindiği tespit edildi. 30 şirkete kayyum atandı. TOKİ indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için %25 indirim uygulanacak. Başvurular 19 Ekim'e kadar sürecek. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde adeta kış yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul 15 dereceye, başkent Ankara'da 18-19, İzmir'de ise 22 dereceye inecek. Türk Dil Kurumu'nun Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve Türk dünyasında yaşatılmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırdığı Türk Diline Hizmet Ödülleri 25 Eylül'de sahiplerine takdim edilecek. Serbest piyasada gram altın 6850, dolar 48.80, euro ise 56.11 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

anılarla yaşamak ne güzeldir. Çok severim bu şarkıyı. Artık son saatteyiz dostlar. Burası Turkuaz. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım dostlarımız nerelerden eşlik ediyor bizi. En son burada kalmıştık. Gülnur Aydemir Antalya'dan. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Vallahi diyor, size göndereceğim mesajı kızıma göndermişim diyor. Kızım geldi, anne ben buradayım zaten diyor. Eyvallah, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. İskenderun'dan Ruskullah Yılmaz. Denizi seyrederken dinliyorum sizi diyor. Denize şöyle bir bakalım. Akdeniz. Güzel. Selam olsun size. Sizler de çok büyük acılar yaşadınız. İnşallah bir daha hiçbir insanoğlu yaşamasın. Asiye İzmir'den dinliyor. Şu anda araba kullanıyorum ve sesiniz duymak diyor. Bize çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size de. Güzel bir şarkım var. Bakalım sevecek misiniz? Osman Kırşehir'den sana ve bütün çalışma arkadaşlarına armağan olsun. Aleyna'nın mesajı var. Mudanya'dan kızı Masal'la birlikte canım anneannemize Trilye'ye buradan çok selam gönderiyoruz. Her zaman yanımızda olduğu için onu çok seviyoruz diyor. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun güzel insanlar. Trilye de çok güzel bir yerdir. Şöyle baktığınız zaman Avcılar sahilinden tam karşıya baktığınızda böyle dağlar gözükür. O dağların tam arasında bulunan şirin bir kasabadır. Devam edelim. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor. 505-188-30-00 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
5: Bak, Mondium'a bak.
6: Reklam.

yıllara damgasını vuran şarkılardan bir tanesiydi. Dile getirmiş olduk. Uğur, doğru söylüyorsun. Avcılar sahiline baktığın zaman hava açıksa eğer Uludağ'daki o yel değirmenleri bile gözükebiliyor. Yel değirmeni dediğim elektrikle ilgili olan değirmenler gözüküyor. Böyle kırmızı kırmızı ışıkları gözüküyor. Tabii havanın açıklığına bağlı bu da. Merhabalar, iyi yayınlar. Canlı Erçet'in istekleri var. İsmini yazmamış arkadaşımız. Almanya'dan yol yaptık da geldik. İki gündür arabadayız. Babam Ulvi'ye teşekkürlerimi iletir misiniz diyor. Sevgili Melis. Hadi bakalım, her şey gönlünüzce olsun. Güzel ailene sevgiler, selamlar olsun. Geçmiş olsun diyelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Mardin Nusaybin'den şoför arkadaşım Cebrail için bir arkadaşı için şarkı istiyorum demiş. Yıldız Silbe istiyor arkadaşımız. Senden seçimi sana bırakıyorum demiş. Sevgili kardeşimize de selam olsun. Süleyman, sana ve bütün sevdiklerine hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Rahmetli analım, sevgiyle analım, saygıyla analım Barış abimiz. O bizim Barış abimiz. Ne şanslıydık onun şarkılarıyla, ne şanslıydık onun programlarıyla. Öyle değil mi? Harikaydı. Ama her zaman söylediğim gibi Radyo Turkuaz'da şarkılarını yaşatmaya devam ediyoruz. Mutfağımın en güzel yoldaşı diyor. Buyurun Utku abi diyor. Selam olsun. Kolaylıklar diliyorum sevgili Nurcan sana ve sevdiklerine hediyem olsun. Merhabalar ben Nuna. Mersin'den Kepirli Yaylası'ndan selamlar. Yeni dinliyorum demiş. Radyo dinlemeyi çok özlemişim. Sizden Çelik'ten bir şarkı bekliyorum demiş. Sevgili dostumuz sizlere de armağan olsun. Sizlere de sevgiler selamlar. Trabzon'umdan selamlar olsun diyor İrem. Hayırlı güzel günlerin olsun. Çok teşekkürler. Trabzon'a da sevgiler, selamlar olsun. Bu arada Rize halkına geçmiş olsun. Bir sel felaketi yaşandı orada. Yeri gelmişken Allah beterinden saklasın diyelim. Mersin'den eşimle kızım hastaneden çıkıyor. Tahlilleri çıktı demiş. Onların morali düzelsin diyor. Eşim Zehra ile kızım Fatma için gelsin demiş. Sevgili dostumuz sizlere de geçmiş olsun diyelim. Her şeyin başı sağlık, her şeyin başı sağlık. Lütfen kendinize dikkat edin, kendinize bakın, kendinizi önemseyin. Bir siz daha yok. Şimdi biraz nostalji demişken gönlümden bu şarkı da geçti. Günün bu saatinde güzel gider. Eğer ortam mekan müsaitse çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bu güzel şarkılara kulak verelim. Artık son yarım saatimiz. Burası Turkuaz. Utku ile birliktesiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum.

0: erkek doğasında var.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Bak, Mondium'a bak.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Artık son 25 dakikamız. Bakalım dostlar nerelerde? Yazdan kalma bir Denizli ikindisinden kulağımız sizde, gözümüz yolda demiş Fatma Hanım. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Nuray İskenderun'dan işlerimi bitirdim diyor sizi dinlerken. Sıradaki şarkıyı da demiş şansıma tuttum. Peki selam olsun size. Abicim merhabalar, yayınlar dilerim. Her zaman olduğu gibi seninleyiz. Annem özellikle mesaj atmamı istedi demiş. Şu an kış hazırlığı olarak tarhana yapıyor. Aynı zamanda da sizi dinliyor. Bir selamın bize ilaç gibi geliyor demiş. Seni çok seviyor ve iyi yayınlar diliyoruz demiş sevgili Sinem. Anne ne kadar mutludur değil mi? Didem orada, Behzat orada, küçük İbrahim orada. Harikasınız, seviyorum sizi. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size bir sürpriz yapayım o zaman. Çok sevdiğiniz bir şarkıyı bütün güzel ailenize ve sevdiklerinize ulaştırayım. Şöyle bir Firuze diyelim mi günün bu saatinde? Firuze ile buluşturayım sizi. Hemen ardından da devam edelim Utku ile isteklere. Uzun zamandır dinletmemiştim. Nurlarda yatsın Ercan Turgut. Ercan abi. Selamlar, sevgiler olsun Sinem. Herkese sevgiler, selamlar. Artık yavaş yavaş programı toparlayacağız birazdan. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber? Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

3 saatinde artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Akçakoca'dan Şeyma, sıradaki şarkı 10 yaşındaki oğlum Selim için istiyorum. Okuldan geldi diyor. Biz de diyor tarlada fındık toplamaya yardım ediyor. Ona da sürpriz olacak demiş. Hadi bakalım, bereketli olsun. Selam olsun size de. Dinleteceğim son şarkılar. Selamlar, Antep'ten Maraş'a yolculuk yapıyoruz. Bünyamin kardeşim için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Üzefe. Üzefe için ve bütün sevdiklerine. Ahmet Bey, çok güzel gidiyoruz demiş. Eyvallah, sağ olasın. Canım müşterim Ceylan Selvi Han'a gelsin demiş sevgili Ahmet Bey. Çorum'dan yazıyor bizlere mesajını. Mardin'den selamlar, kış hazırlığı yapıyorum ve sizi dinliyorum her zamanki gibi. Gamze, son şarkılar hazır size ve güzel ailenize armağanım olsun. Süreyya, o da bizi dinliyor. Son şarkılar hazır. Bir tanecik aşkım için gelsin diyor, hayatıma anlam katan. Son çalacak şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Gülşah Peki. Son şarkıda sana armağanımız olsun. Çok teşekkür ederim demiş. Cebrail arkadaşıma bir selam yollar mısınız diyor. Mardin Nusaybin'den diyerek duygularını paylaşmış sevgili arkadaşımız Peki. Evet, ben artık müsaademi istiyorum sizlerden. Az sonra hop dedik Ayhan mikrofon başında. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum dostlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: ...48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoson.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProHes ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Ekspertiz.
5: Umran Auto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme tercihleri bugün saat 23.59'da sona erecek. İşlemler ÖSYM'nin internet sitesinden yapılıyor. Kültür Bakanlığı'nca Türkiye Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde düzenlenecek. Yaklaşık 1500 salonda 17 yerli ve yabancı film izleyiciyle buluşacak. Tüm filmlerin biletleri 90 lira olacak. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş yarın saat 20'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. 21 Eylül günlerden pazartesi, saatler 17.06'yı gösteriyor ve Radyo Turkuaz'da Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başlıyor. Utku'ya teşekkürler. Nöbet

devraldık. Akşam 8'e kadar vaktimiz var. İş yerlerinden çıkışlar başladı. Aynı şekilde akşam için hazırlık evlerde. Yurt dışında beni dinleyenler, sizlere de bir selam iletelim. Güzel.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6,
6: 93.6.
4: Ankara 90.2,
6: 90.2.
4: İzmir 101,
6: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Haydi bakalım, iyi akşamlar, herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bakalım kimler nerede neler yapıyor. Buyurun.
3: Hop Dedik Ayhan. Seni dinlemeyi de seviyorum.
2: Vallahi mi?
4: Hop Dedik Ayhan.
2: Efendim.
4: Merhaba, İskenderun'dan selamlar.
2: Selam.
4: İyi yayınlar. Bir baba oğul hatırası olsun.
2: Eyvallah, peki. Ben de bu hatırayı yayınlamış olayım öyleyse. Samsun'dan selamlar Aykut. Akşam eve gidiyoruz. Hava burada güzel. Bugün benim aynı zamanda doğum günüm. Herkese selamlar. O zaman nice güzel yaşlara. Sevgili dinleyicimiz Aykut. Ayşe Hanım.
5: Merhaba Ayhan. Ben İzmir'den Ayşe. Bu saatte yola çıktım. Tabii ki trafik var. Yanıma çubuk krekerim. Suyumu aldım. Böyle ılık ılık.
2: Kıskandık.
5: Trafik var diye strese girmeden zaten bu saatte olacağı aşikar olduğu
2: yapacak bir şey yok tabii canım.
5: Senin yayını da açtım.
2: Teşekkür
5: İnşallah
2: ederim.
5: İnşallah eğlenceli bir şekilde trafikte kendimi bunaltmadan devam edeceğim.
2: Oh be. Bak ne kadar güzel. Bilinçli bir insan. Zaten diyor trafik var. Yapabileceğim bir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Hollanda'dayız son gün. Sana da bir selam iletelim. Buyurun.

0: Bir yapraklar dökülmeye başladı. Sana ve çok kıymetli ekibine saygılar.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olasın sevgili Songül. Devam edelim şöyle güzel şarkılarla.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Radyo gösterisi. İyi akşamlar diliyorum. Dostlar, İstanbul trafiğinde %60'lık bir yoğunluk var. Şurası neresiymiş? TEM otoyolu Büyükçekmece Bahçeşehir istikametine doğru orta şeritte bir kaza meydana gelmiş. Ondan dolayı daha geriden gelenler birazdan o trafikle karşılaşacaklar. Allah kolaylık versin, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Benim güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan dinleyicilerime selamlar.

Ayhan Bey merhabalar, sevgi İzmir Çankaya, Mimar Kemalettin Moda Merkezi. Abo neler var olara? Enteresan yerler, Moda Merkezi. İzmir şey değil mi dostlar, gelinliğin de merkezi olarak biliniyor, yanlış mı biliyorum? Bugün canım Hale Hanım'ın doğum günü. Kendisi güzeller güzelidir diyor. İyi ki doğdun Hale der misin?

Siz tabii ki derim sevgili Ali Hanım. Nice güzel yaşlara doğum gününüzü tebrik ediyoruz. Hatay Antakya iyi akşamlar sevgili Hasan. Yoldayız Hanifi ve Bilal'le beraber. Tamam, onlara da bir merhaba gönderelim. Saat 6 gibi günün konusu gelecek dostlar. Günün konusunda yine bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. Herkese iyi haftalar. Lubex Motor Yağları Optedik Show. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz sahne. Hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar arda arda geliyor. Peki. Samsun'a bir selam yollayalım. Sabahat Hanım bizi dinliyormuş. Şu anda çıktım uzun zamandan sonra. İlk kez sizi dinliyorum diyor. Ne güzel. İyi yolculuklar.

0: Bugün benim de doğum günüm. Oo, anonsu duyan doğum günü ilan ediyor. Tamam. Sevgili Rukiye'nin de doğum günü kutlayalım. Tebrik edelim o zaman. Antalya'ya bir selam. 3. Piyade Tugay Komutanlığı. Tüm askerler. Peki sizlere de selam. Dostlar saatler 5.30 oldu. Yine böyle şarkılarla yol alalım istiyorum. Valla Eylül ayı da geldi geçiyor. Ayın 21'i. Eyvah eyvah. Ha bugün ayarın okullar açılacak diyorduk. Okullar açıldı. Eylül ayında yedik bitirdik. Ekim'e merhaba diyeceğiz. Zaman çabuk geçiyor. Bir reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi

0: Kasko'da %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr.
1: Türkiye Sigorta gücü adına.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Mutlu yıllar mutlu akü.
5: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.
10: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
12: Sensat.com.
8: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuvaz.
13: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
14: Uçarsın bu fiyatlara.
15: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Beyler, aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Lütfullah Bey, benim doğum günüm değil, dinleyicilerimin doğum gününü kutluyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş, bana daha var yani. Ama teşekkür ederim, erken kutlama oldu. Sağ olun, var olun. Dostlar, burası Radyo Turkuaz. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Gelen mesajları okuyoruz saat 6

Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz, sevilen şarkılar. Yolda sizlere eşlik ediyoruz. Lara ve Eylül şu anda bizi dinliyormuş. Servisteyiz, birazdan dinleyeceğiz diyor. Tamam. Selam yollayayım en azından. Hani ne zaman ineceğinizi ben kestiremem de. Selamlar yolluyorum. Dostlar bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

Belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı.

0: kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Haftalık bakalım mobilya atölyesi. Allah kolaylık versin. Devam edelim. Bakalım. Şimdi şöyle bir konu işleyelim istedim. Bir taraftan hani hep şu tartışılıyor ya, artık şehirler büyüdü, insanlar birbirlerine yabancılaştı, eski adetler kalmadı. Eskiden beri misafirlik vardı, insanlar birbirlerine gelip giderlerdi. Bu heyecanla yapılırdı, evin içinde bir hazırlık, bir telaş. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı. Bir taraftan mesela bunu söyleyenler var, bir taraftan da ya ne yapalım, zaten haftanın 6 günü neredeyse çalışıyoruz. Ondan sonra da bir de misafir geleceğim dediği zaman bu bize yani bazen de ağırlık ve yük oluyor. Hani bir taraftan gelenekler sürsün ama bir taraftan da hayatın çetin şartları. Bir hanımefendi bir Reels video

0: gitmiş. Orada diyor ki ya diyor yani kimse kusura bakmasın ama artık bu saatten sonra diyor hani misafir beklemiyor. Bunu da çok normalleştirelim diyor. Misafir gelip gitmesin artık diyor. Buyurun dinleyin isterseniz.
1: Kusura bakmasın lütfen artık bunu normalleştirelim. Ben misafirle gitmeyi sevmiyorum ve misafir almayı da sevmiyorum.
0: Misafirle gitmeyi sevmiyor, misafir almayı da sevmiyor.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Tamam ama şimdi bir dinleyelim isterseniz. Sebepleri nedir acaba?
1: Bu devirde yemekli veya kalacaklı bir misafiri eve davet etmek 10.000 TL. Meyvesiydi, tatlısıydı, yedirmesiydi, içmesiydi, kuru yemişiydi, çereziydi.
0: Bu kadar hazırlık yapılıyor mu? Bir 10.000 TL'yi bulur mu? Ne diyorsunuz? Ya da hani 10.000 olmasa bile 5.000 ama giden gidiyor, misafir ağırlayacağız. Ondan dolayı. Peki ne yapabiliriz hanımefendi?
1: Bu yüzden de karşı tarafa da yük olmak istemediğim için birinin evine de oturmaya gitmiyorum. Kendi evime de almıyorum.
0: Böyle bir çözüm bulmuş. Ne ben birisi beni davet etsin diyor ne de birisi bana misafir olarak gelsin.
1: Dışarıda kahvemi içerim, yeni bir şeyler deneyimlerim, yürüyüş yaparım ama kimseye gitmek istemiyorum ya.
0: Kimseye gitmek istemiyorum, dışarıda hani buluşacaksak da bir kahve içelim diyor. Dostlar, misafirlik tabii kültürde önemli bir yer tutuyor bu coğrafyada ama gelinen noktada böyle düşünenler de var. Siz şunu söyleyebilirsiniz, evet ya hanımefendinin dediği doğru, ayda bir kere tamam ama böyle her hafta birilerini ağırlamak bu gerçekten yük. Ya da şunu söyleyebilirsiniz, hayır misafir başımızın tacıdır, 5.000 lira da harcarım, 10.000 lira da harcarım ama evime geleni ben misafir ederim. Siz hangi taraftan bakıyorsunuz olaya? 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollar mısınız? Böyle 20 saniye yeterli ama çok uzun olmasın. Daha çok dinleyiciye yer vermek istiyorum çünkü. Sesli mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Şimdi haber merkezindeyiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti. Erdoğan burada temaslarda bulunacak ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da ifadesi alınacak. Türkiye genelinde Ağustos'ta büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 66 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi. Bazı illerde yağışlar normalinin 4 katını aştı. Türkiye 2015 ila 2025 arasında güneş ve rüzgardan toplam 442 terawatt saat elektrik üretti. Söz konusu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçildi. Yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellendi. Japonya'daki araştırmacılar henüz bir yudum bile içilmeden sadece taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcıların yorgunluk, gerginlik, endişe, kafa karışıklığı ve depresyon skorlarında anlamlı düşüş kaydedildi. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde adeta kış yaşanacak. Çarşamba günü İstanbul 15 dereceye, başkent Ankara'da 18-19, İzmir'de ise 22 dereceye inecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.
1: Haydi bakalım biraz geçmişe gidelim hanımlar beyler. Kraliçe, Kamuran Akkoş.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz.
2: Hop dedik. Gevrem. Hop dedik. Gevrem. Ay konu misafir. Dostlar bizim geleneğimizde misafir baş tacıdır. Yakın akrabalar, uzak akrabalar. Ondan sonra cıma ya da eş dost gelirler. Valla eskiler daha çok bu misafir ağırlamayı severmiş. Gelsinler kalsınlar.

0: kentlerde. Kadınlar da iş hayatına çokça ortak oldular. Herkesin beklediği bir hafta sonu var. Tabii misafirlik hafta içi akşamları da oluyor ama hafta sonuna geliyoruz sana dedikleri anda anlayabildiğim kadarıyla bütün bir hafta çalışan, yorulan ve hiç olmazsa son 1,5-2 gün haftanın kendini ayırmak isteyen ailelerde biraz böyle bir günümüz şartlarında diyelim isterseniz şeyler başlıyor. Hani tamam gelsinler misafir başımızın tacı ama diyenler de olabilir. Şimdi hanımefendi de ama demiş, ben de zaten size yayınladım ses kaydını. Elif Hanım diyor ki mesela, vallahi her zaman hayırlı misafirler göndersin Allah. Evimize misafir olmazsa olmaz, evde bereket ve huzur olmaz, misafir olmalı. Peki Fatih Bey.
1: Merhaba, Antalya'dan Fatih ben. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Antalya'dan Fatih burada.
2: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
0: Canım nereden tanıyacaksın? Ta Antalya'dan Fatih Bey mesaj yollamış. Buyurun Fatih, bakmayın.
1: Biz annemizden, babamızdan, büyüklerimizden her zaman evet, misafirin baş üzerinde olduğunu gördük.
0: Öyle tabii gene.
1: O şekilde bildik. O yüzden evet, misafirin her zaman başımızın üzerinde yeri var.
0: Evet. Peki hayat şartları biraz değişti. İnsanlar çalışma hayatına ortak oldular. O yüzden daha yorgun evlerine dönüyorlar. Hafta sonu dört gözle bekliyorlar. Hani ayda

0: en fazla bir tane ama her haftada misafirlik ağır olabilir mi? Ne diyorsunuz Metin Bey?
1: Abi birincisi her gün misafir kabul etmiyoruz. Örnek veriyorum, misafir geliyorsa kısmetiyle beraber geliyor.
0: Öyle derler tabii.
1: Bir ikincisi ne oldu 10 bin lira? Misafirin gelir, bir yemek hazırlarsın. Yanına bir meyveyle. Çerez ikram edersin.
0: Oldu gitti.
1: Mutlu bir şekilde evinden ayrılır. O da seni davet eder.
0: 10 bin ne diyorsun?
1: İcabet edersin.
0: Eyvallah.
1: Davet etmek bir gelenektir yani.
0: Kimle görüştük bu arada?
1: Adana'dan Metin Çay. 01-964 kaptanı.
0: Vay.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Yaşa Metin Kaptan.
2: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Tabii şimdi videosunun o ses kaydını yayınladım hanımefendi gibi düşünenler de var. Ülke Hanım.
3: Kartal'dan selamlar. Misafir gelme konusunda ben hanımefendiye katılıyorum. Bilhassa yazın sıcaklarda kendi evimizde pijamayla terlerken, bunalırken misafir tamam. geldiğinde mecburen daha usturupta giyiniyoruz ve darlanıyorum. Mümkünse geleceklerse kışın gelsinler ve dizilerimin olduğu günler gelmesinler.
0: Tamam, bunları da kural olarak koyuyoruz o zaman. Yazın pijamayla dolanıyoruz. Birisi geleceğim dediği zaman kıyafeti değiştirir falan yük oluyor. Bir de lütfen dizimin olduğu gün kimse gelmesin diyor hanımefendi. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Görüşler alacağız, böyle konuşabiliriz dostlar. WhatsApp'tan hemen mikrofonla sesinizle gönderin gelsin mesajları.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
5: Ooo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz

0: tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Fidelitesi markası Optedik. İyi akşamlar. İstanbul trafiğine bir bakalım. Bir saat sigaradan sonra %65'lik bir yoğunluk var. Çağlayan alt geçit vardır bilirsiniz. Şişli'den Piyalipaşa istikametine doğru orada bir yaralanmalı kaza meydana gelmiş. Geçmiş olsun diyelim. Birkaç noktada daha trafik kazası var. Akşam trafiğinde keşke bunların hiçbiri olmasa. Zaten trafik tıkalı ama maalesef yaşanıyor. %65'lik yoğunluk pazartesi akşamı.

0: yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Misafirliği konuşuyoruz. Bir hanımefendi diyor ki ya ben bıktım diyor. Yani bir misafiri artık günümüz şartlarında böyle halli ağırlamak, iyi bir şekilde ağırlamak 10 bin lirayı buluyor. Hani 10 bin lira tabii senin ne vereceğinle alakalı. Yani iyi bir meyve, iyi bir kuru yemiş. Bu çok artırırsan 10 bini de bulursun. 2 bin liraya da halledersin. Ya da misafir hani derler ya umduğunu değil bulduğunu yer. Belki de öyle düşünmek lazım. Hanımefendi bir kere daha dinleyelim yeni açanlar için.
1: Kusura bakmasın lütfen artık bunu normalleştirelim. Ben misafirle gitmeyi sevmiyorum ve misafir almayı da sevmiyorum. Bu devirde yemekli veya kalacak...
0: Burada hanımefendi şunu da söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Ya ben de gitmiyorum diyor. Hani kimse de beni çağırmasın, gerek de yok diyor.
1: Bir misafiri eve davet etmek 10.000 TL. Evet. Meyvesiydi, tatlısıydı, yedirmesiydi, içmesiydi, kuru yemişiydi, çereziydi.
0: Aslında hesap da 3 aşağı 5 lira. Bugün bir kilo baklava ne kadar hani? Hani has baklava. İçinde bezelye olmayan da. Ne kadar yani bir kilo. Çünkü bir kilodan aşağı da gelen misafire sunulmaz ki. İyi bir baklavanın kilosu ne kadar oldu arkadaşlar?
1: Bu yüzden de karşı tarafa da yük olmak istemediğim için birinin evine de oturmaya gitmiyorum. Kendi evime de almıyorum. Dışarıda kahvemi içerim, yeni bir şeyler deneyimlerim, yürüyüş yaparım.
0: Hiç mi kimse gelmesin evinize? Yani nasıl olacak bu iş? Ayten Hanım buyurun lütfen.
2: İyi akşamlar Ayhan Bey. Ben Silivri'den Ayten.
0: Buyurun.
2: Bence misafir evin bereketidir. Biz öyle gördük. Tamam. Misafir baş tacımızdır.
0: Tamam. Siz böyle düşünüyorsunuz. Geçmişte de tabii bize hep öyle öğretilmiştir ama şimdi birkaç hanımefendi diyor ki o ama devir değişti diyor mesela. İsmail Bey iyi akşamlar.
3: Hayırlı akşamlar. Hayırlı buyurun. Yayınlar olsun Ayhan Bey.
0: Buyurun cümlemize.
3: Evet. Maalesef bugünümüzde yaygınlaşmaya başladı misafir kabul etme etmeme olayı.
0: Neden?
3: Lakin şu anda o ses kaydını dinledikten sonra ben zaten misafirliğe gidiyordum. Bir kuşkuya düştüm inanın. Galiba şu otobandan çıktıktan sonra herhalde gişelerden geri dönebilirim.
0: Vallahi bilmiyorum ya.
3: İyilik iyidir Ayhan Bey.
0: Ya zaten şöyle şimdi misafirliğe gidiyorsunuz ya. Kapıyı çaldığınız anda o anki yüz hatları yani misafir edenlerin yüz hatları aslında o akşamı da özetleyebilir. Akşam yemeğine gidiyorsanız ya da hafta sonu. Değil mi? Öyle de bir durum var yani. Şöyle bir bakalım burada kim var acaba? Ben Muğla'da yaşıyorum. Muğla tatil yöresi. Her gelen misafir ekstra gezme, tozma, hizmet, yemek bekliyor. Ya biz hafta içinde çalışıyoruz. Muğla'da yaşıyoruz ama sonuçta çalışıyoruz diyor. Hafta sonunda da yorgun oluyoruz.

0: tatile geldiği için full enerjik davranıyorlar. Bizim de öyle olmamızı istiyorlar. Mesela pazar günü biz denize gitmeyi istemiyoruz. Yorgunum çünkü. Ama misafir gelmiş, onların zoruyla hadi gidelim diyoruz. Pazartesi günde yorgun bir şekilde işe başlıyoruz. O yüzden gelecek olanlar lütfen ya o otel, pansiyon vesaire kiralayın. Kalmaya gelmeyin. Vallahi halimiz ya yerimiz yok diyor hanımefendi. Bir de Muğla çok pahalı bir şehir oldu. Eskisi gibi değil. Maddi olarak da bakın misafir ağırlamak eskisi gibi değil diyor hanımefendi. Benden söylemesi. Devam edelim. Bakalım. Burada kim varmış? Bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Hay hay. Bir reklam.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ürünler, Lubex motor yağları, Hop Dedik Show. Akşamın 6.30'unu bulduk dostlar. Misafirlik konusunu konuşuyoruz. Bir hanımefendi video çekmiş. Diyor ki vallahi artık hayat eskisi gibi değil. O yüzden ne misafirliğe giderim ne de misafir ağırlarım. Masrafı bir yandan, milletin suratı bir yandan. Kusura bakmayın. Aşağı inerim, kendi kahvemi içerim bir kafede. Daha mutlu olurum. Tabii aslında toptan bunu yok saymak da aslında yanlış. Misafir ağırlamak da güzeldir de. Hanımefendi biraz işin bedensel yorgunluğuyla, maddi yorgunluğuyla biraz ön plana çıkarmış. Gelenlerin bir şeyi beğenmemesi gibi. Gelen mesajlara baktım. Bunu destekleyen bazı mesajlar da var. Onları birazdan yayınlayacağım. Bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: fiyatlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Radyo Turkuaz.
6: İstanbul 93.6.
7: 93.6.
6: Ankara 90.2.
7: 90.2.
6: İzmir 101.
7: 101.
6: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: İyi akşamlar diler sizlere. Nasılsınız? Aramız yeni katılan dinleyicilerimize de bir merhaba gönderelim. Koşun mesajlar okuyoruz.
1: Patlama patlama geldik.
0: Hayır abi, misafir başımızın tacı, misafir berekettir. Ebru Hanım yazmış bunu. Biz öyle öğrettiler. Ama eski zamanlardaki misafirlik gibi değil. Şimdiki misafirler bayana katılıyorum diyor. Önceden misafir gelince evde ne varsa onu koyardı büyüklerimiz. Ama şimdi zamanda misafir kurduğun sofraya bakıyor. Beğenmiyor. Yapma ya. Allah Allah. Bir de bu sosyal medyanın etkisi oldu diyor. Çok şatafatlı diyor sofralar hazırlanınca diyor. Misafirlerin de beklentisi oldu. Vallahi biri davet ederse, ben de çok giden biri değilim de, hani davet ederse bir bardak çay, yanına da bir tane kek, bir kurabiye verirlerse ondan sonra tamamdır yani. Daha da ne yapayım, yemekler, patlılar, bilmem ne, pasta, börek. Gerek de yok ya, bu kadar da insanlar yorulmasın. Zaten çok beklentisi olan biri de değilim. İstanbul'dan Aşkın hanımefendinin söylediklerine katılmıyorum. Bunlar yüzünden gelenek ve göreneklerimiz kayboldu. Tüh demiş. Madem yemek yapmak zor geliyor, pahalı geliyor sonuç.

0: Evin içerisinde aynı çocukluğumuz gibi, bundan 30 sene 40 sene önceki gibi. Güzel, şen şakrak, muhabbetler geçiyor.
1: Şahane o zaman. Peki bakın, böyle olmalı diyenler de var. Didem Hanım merhaba. Misafirlik doğru insanlarla ve samimi bir ortamda harika bir keyif ama resmiyet ve hazırlık stresi girdiğinde tam bir yük diyor. Allah biliyor demiş. Her şeydeki rahatlığa ve karşındaki insanla olan samimiyetine bakar. Nazan Hanım merhaba. Ben de sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Aynı şekilde ben gitmiyorum. Hak veriyorum arkadaşa, bıktık diyor. Allah Allah. Emel Hanım merhaba. Misafirlerin başımın üstünde yeri var. Hiçbir misafir çat kapı gelmiyor zaten, haber veriyorlar diyor. Ne varsa ikram ederiz diyor. Evimiz şenlenir demiş. Kayseri'den Burçlar'ın, buyurun lütfen. Misafir berekettir. Haberli bir şekilde gelinsin ama, niye olmasın diyor. Herkes nasibini yer demiş. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Reklam arası. Çok kısa. Tamam.
2: Bir reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz. Ben deriz hop dedik Ayhan. Böyle yazdığınız zaman hop dedik diye çık hemen karşınıza çıkarım. Teşekkürler ediyorum şimdiden. Takipler için sağ olun, var olun. Çay, çay ayır demem. Oo.
1: Ben geldim kedi yerinden.
0: Üç tane de kremalı bisküvi var, onları da yiyeyim de aradan çıksın bari. Dostlar, misafirliği konuşuyoruz. Bir hanımefendi yok artık diyor, yani yok. İnsanları mutlu etmek için uğraşamam diyor, gelen diyor. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor, bir de masraf. Ne beni davet etsinler ne de ben onlara geleyim. Ben...

0: sevgilisi geliyoruz dediği zaman biraz tüyler diken diken oluyor. Cumartesi pazar akrabalardan kayınvalide falan. Oo, sizi çok özledik, koşa koşa geliyorum. Yani tamam, bunu birçok kişi ay kayınvalidem gelsin yedireyim içireyim diyen de var. Birisi de diyor ki ya bütün hafta çalıştım diyor, şunu bir ay öncesinden gününü versen hani yani en azından bir ay önce falan diye böyle diyenler de var. Peki nasıl yapacağız bu işi? Bir taraftan hani gelenek görenek ailelerin ve dostların birbirine bağlılığı. Ayşe Hanım buyurun lütfen.
1: Selam Ayhan, ben İzmir'den.
0: Selam.
1: Ayşe.
0: Hoş geldin.
1: Yani hanımefendiye şöyle katılıyorum. Bana çok garip gelen sunum tepsisi, sunum tabağı, sunum bardağı diye bir şey çıktı.
0: Onlar ne?
1: Herkes böyle sürekli değişik bir şeyde sunum yapmaya çalışıyor. Bir sürü çeşit yemek. Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu olduğu gibi işte sosyal medyanın getirisi değil mi? Yanılıyor muyum? Sunum tabakları, sunum tepsileri bilmem ne. Onlar bir yenmeden evvel bozulmayacak, illa bir fotoğraflar çekilecek filan değil mi? Bu bunun getirisi işte.
1: Misafir gelsin ama benim evimde kendini misafir gibi hissetmeyen insanlar gelsin diyorum. Ben evet. De kendimi misafir gibi bana hizmet edilsin. Beklemediğim evlere gidiyorum.
0: Tamam.
1: Az öz yiyecek içecekle gerçekten misafirlik ruhunu, sevgi ruhunu barındıracak şekilde gidiş geliş olabilir ama diğer türlüsü bence de artık anlamsız oldu. İyi yayınlar.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşün.

0: Fahri'den şey. Güzel konuştun. Devam edelim. Zülfiye Hanım da diyor ki,
1: hani ne varsa onunla idare edeceksin. Mesela çay koy geliyorum ya da çay koydum gel beraber içelim.
0: Tamam.
1: Diyebileceğin dostların yoksa, arkadaşların yoksa,
0: tamam,
1: zaten bu dünyada boş yaşıyorsun demektir. Yani misafirsiz olmaz eğer. Kesinlikle.
0: Misafirsiz olmaz ama misafiri dediğiniz gibi, hani çay koy geliyorum cinsinden misafirliği kabul ediyorsunuz. Arsuz'dan selamlar Vecih. Ben iş arkadaşım Mehmet'le beraber. Abi seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu mevzu için Aykut Özcan demiş ki, bir şarkı istiyorum. Para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Değil mi? Napolyon. Ya onu da Napolyon'un söylediği de net değil aslında. Öyle derler de para para para. Napolyon da söylemiş mi söylememiş mi, orası da net değil. Dostlar, reklam arası, sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Aa, çok sevdiğim dostum, uzun zaman oldu görüşemedik ama kalpler birdir sevgili Yasin şu anda beni dinliyormuş. Yasin nasılsın, iyi misin? Akşam arayacağım seni, şöyle uzun uzun bir konuşalım. Telefonu sanki bir ara kapalıydı gibi, mesaj da attım sana. Selamlar iletiyorum. Yanında kimler var bilmiyorum, onlara da bir merhaba. Yasin görüşürüz.

0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Evet. Hadi konuyu yavaş yavaş toparlıyoruz. Misafirlik önemlidir tabii ki. Burada kim var?
2: Merhaba Ayhan Bey.
0: Buyurun.
2: Ben Almanya'dan Gökhan.
0: Buyurun.
2: Ben bu konuda şunu söylemek istiyorum.
0: Tabii,
2: ben
0: buyurun.
2: Bu insanları anlayamıyorum.
0: Niçin?
2: Misafir kabul etmiyorum demek ne demek?
0: Evet.
2: Biz Anadolu örf ve adetleriyle büyümüş insanlarız.
0: Tamam.
2: Misafir bereketiyle gelir, bereketiyle gider.
0: Tabii ki.
2: Yüzyıllardır da bu böyle.
0: Tabii.
2: Biz annemizden, babamızdan, büyüklerimizden böyle gördük.
0: Tamam.
2: İnsanlar artık marjinal olacağım ayağına ne yapacaklarını şaşırdılar. Misafir kabul etmiyorum demek ne demek?
0: Ne demek?
2: Yani ben bunu anlamış değilim.
0: Marjinalim demek.
2: Bu insanlara saygı duymuyorum.
0: Evet.
2: Size iyi yayınlar. Görüşmek üzere.
0: Sevgiler. Efendim.
3: Telefonun çalıyor işte.
0: Dur. Telefonlar zaten çalsın. Devam edelim Yeter Hanım.
4: Ama devam etmesi için de tabii hayat değiştiği için de.
0: Almanya'dan Yeter Hanım.
4: Ve ona göre uyum sağlamamız lazım. Yani beklentimizi biraz düşürelim.
0: Nasıl?
4: Çay ve çerez yeterli olmalı
0: evet.
4: diye düşünüyorum bu zaman için.
0: Ama yetmiyor diyenler de var. Ay bana çay çerez.
4: Evet. Hem yorucu olmaz hem iki taraf için de daha makul. Ben öyle düşünüyorum. Yani ne hayır diyorum ne evet diyorum.
0: Tam ortadayım diyorsunuz yani.
5: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Ay ay. Bakalım. Tam konuyu toparlayacağım. Mesaj patlaması yaşıyoruz. Her akşam aynı sorun. Tuğrul Kerem, iyi akşamlar. İsveç Stockholm'den konuyla alakalı şöyle bir şey. Misafir 10 bereketiyle gelir. Birini yer, 9'unu bırakır gider. Buna inanan insanlarız diyor. Tabii günümüzde artık misafir sevilmiyor ama bir hakikat var ki ev sahibini külfete sokacak şekilde asla olunmasın diyor misafirlik. Tamam, bunu da duyurmuş olalım. Almanya'dayız. Ayhan merhaba Metin. Hava güzel, yollar boş. Ne yapayım misafiri, tek başıma geziyorum. Aman boş ver demiş. Keyifli, güzel yollarda gidiyor. Öperiz seni.
6: Vallahi dünyada sevdiğim tek insan sensin. Dayanamayacağım, bir daha öpeceğim.
0: Öp. Hadi bakalım.

0: Radyoların yeni açan herkese selamlar. Hanımlar beyler, Lubex motor yağları Hop Dedik Show, iyi akşamlar. Şimdi konu nereden açıldı? Şuradan toparlıyoruz yavaş yavaş.
1: Ama kimseye gitmek istemiyorum ya. Vallahi. Kimse kusura bakmasın, lütfen artık bunu normalleştirelim. Ben misafirle gitmeyi sevmiyorum ve misafir almayı da sevmiyorum.
0: Sebep?
1: Bu devirde yemekli veya kalacaklı bir misafiri eve davet etmek 10.000 TL. Meyvesiydi, tatlısıydı, yedirmesiydi, içmesiydi, kuru yemişiydi, çereziydi.
0: Sadece maddi anlamda mı acaba böyle bir sıkıntı var, onu da bilemiyoruz. Ama gelen mesajlar çok güzeldi, sağ olun, var olun. Son mesaj, onu da yayınlayalım. Hülya Hanım bir açıklama getiriyor. Tamam diyor, misafir başımızın tacı maca. Tamam, orada bir sorun yok ama diyor, bakın.
2: Misafir kabul etmiyorum demek ne demek? Şu demek.
0: Ne demek?
2: Güzel kardeşim. Buyurun. Eğer sen kendin kalkıp da bütün hizmeti yapacaksan, bütün ikramları kendin hazırlayıp kendin koşuşturacaksan,
0: evet,
2: akşam boyu,
0: evet,
2: işten böyle dilin dışarıda, yorgun argın, elinde poşetlerle gelip sen her şeyi kendin yapacaksan, eşin güler yüzle karşılar.
0: Hmm.
2: Bu demek işte.
0: Hmm.
2: Anlatabiliyor muyuz sana acaba derdimizi?
0: Anladım.
2: Biz çalışan insanlarız.
0: Ya beni azarlıyormuş gibi konuşmaya korkuyorum. Ben bir şey demedim, konu açıldı ondan dolayı. Evet, aynı şey. Biz çalışan insanları, sonrası Hülya Hanım.
2: Hem evde çalışıyoruz hem dışarıda çalışıyoruz. Hele bir de bebek bakıyorsan, çocuğun varsa.
0: Evet.
2: İşte misafir kabul etmemek, edememek, edecek durumda olamamak vesaire.
0: Tamam,
2: you know?
0: Tamam.
2: Sen bunları biliyor musun? Anlıyor musun bunları sen acaba?
0: Ay, arada kaldım, görüyorsunuz. Ben iyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyordum ama vallahi dayak yedim ayaküstü, olacak iş değil. Vallahi bilmiyorum işte Hülya Hanım, ben sizden öğreneyim dedim. Hakan Yılmaz herkes nasibiyle gelir. Tamam. Sibel. Hop Dedik Amber ama. Bence misafir bereketlidir, güzelliktir. Tamam, size de selamlar. Çok mesaj vardı, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ondan sonra cuma farklı görüşler oldu ama en azından olaya bakışı da anlamış olduk. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim. Sağ olun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayız telefonlarla.
7: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
8: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
6: Nasıl?
9: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullan.

0: Flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
11: Radyo Turkuaz.
12: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
13: Uçarsın bu fiyatlara.
14: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Evet, yollardayız. Ve tabii ki aracına iyi bakmak isteyen herkes bilir. Doğru yağ seçimi aracın performansı ve motor ömrü için çok önemlidir. İşte tam da bu noktada Lubex güçlü ve güvenilir bir yerli marka olarak öne çıkıyor. Lubex, Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük madeni yağ üreticisi Belgin Madeni Yağların otomotiv yağları markasıdır. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ve 73 yıllık köklü geçmişe sahip Belgin Madeni Yağların sektördeki bilgi birikimi ve üretim gücü Lubex ürünlerine de yansıyor. Lubex yalnızca motor yağlarıyla değil, motordan şanzımana, diferansiyelden hidroliğe, fren sisteminden soğutma devresine kadar bir aracın farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün portföyüyle dikkat çekiyor. Lubex aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demir Yolları gibi önemli kamu kurumlarının da tedarikçileri arasında yer alıyor. Lubex bugün yalnızca Türkiye'de değil, Çin'den Güney Kore'ye, Senegal'den Bangladeş'e, Libya'dan Irak'a, Kazakistan'dan Şili'ye kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde araçların içinde yer alıyor. 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Lubex, Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir madeni yağ markası. Aracına değer verenlerin akıllı seçimi Lubex.
1: Tanıtıcı reklam.

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: Evet, iyi akşamlar. Dostlar, yarın İstanbul

edin ya da nereye gidecekseniz. Artık üstünüze hırkam alırsınız, belinize bir kazak mı bağlarsınız bilmiyorum ama o dönemler geldi. Zira çarşambadan itibaren de sağanak yağışlar var. Ben ileteyim, benden söylemesi.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza...

0: Kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
0: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Smoking bizim işimiz.

günün özel şarkıları başlıyor. Çay ve kahveler şirketten. Özel şarkılar benden size. Haydi bakalım, yolumuz açık olsun.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

reklam sonrası şahane iki şarkı var. Önce Sen Benim Şarkılarımsın, Mabel Matiz yorumuyla gelecek hemen ardından. Bir dönem düğünlerde çok modaydı. İlanı Aşk, Kutsi burada olacak.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 21 Eylül 1938 yılında ilk televizyon haber programı BBC'de yayınlandı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse yarın saat 17'de Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Gerçekten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Karışık kaset. Radyo tur.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti Ayşe. En güzel inziva zamanıdır da aynı zamanda sonbahar akşamlarında. Böyle üşür üşümez bir halde çayın, kahvenin, hatta salebin, bitki çaylarının gayet güzelce tüketildiği, lezzetlendiği, daha doğrusu lezzetli geldiği zamanlar umarım şarkılarda, şiirlerde o denli size güzel gelir. Yollarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, onlara iyi yolculuklar dileyerek sıradaki şarkıları o yollarını daha da güzelleştirmesi adına onlara armağan edelim. İşlerinde bizi dinleyenler var, iyi mesailer olsun, sıradaki şarkılar onlara da armağan olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız Ayşe nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

Önceliklerimizden bahsedelim mi sevgili dinleyenler? Neye öncelik veriyorsunuz? Hani diğer seçenekler kötü diyemeyiz ama sağlığımıza, bize iyi gelecek şeylere, örneğin kişisel gelişimimize öncelik vermek için hani bahaneler üretmemek gerekiyor aslında. İstersek her şeyin bir yolunu buluruz çünkü. Örneğin şu an tamamen farazi söylüyorum. Bir aylık spor üyeliğine pahalı derken o spor üyeliğinin aylık fiyatının ne bileyim işte bir kıyafet fiyatı kadar ölçümü de olabilir. Ya da çok pahalı dediğimiz bir eğitimi almak, kendimizi geliştirme konusunda E-Devlet üzerinden bile aslında birçok mecrada eğitimler var. Online eğitimler. O eğitimlere dahil olma fiyatı pahalı gözükebiliyor ama öte yandan aynı fiyatta bir ayakkabıyı almakta çok fazla çekinmiyoruz. Organik yiyecekler yemek varken, daha sağlıklı yemekler tüketmek varken aynı fiyat, belki de daha fazla fiyatı restoranlarda ya da başka bir yerde bir şekilde dışarıda tüketebiliyoruz. Son olarak mesela elimize telefonu aldığımızda, özellikle akşam saatlerinde yarım saat belki daha fazla o telefonla vakit geçirmeye hiçbir şekilde çekinmiyoruz aslında. Hani zaman uçuyor bu şekilde ama kitap okuma konusunda 30 dakika kitap okuyalım dediğimizde zaman yok diyoruz adeta. Yani sevgili dinleyenler, yeterince alışık olmadığımız harcamalar bize pahalı veya gereksiz gelebiliyor. Fakat bize neyin iyi geleceğini de içten içe biliyoruz. Alışkanlıklarımızı değiştirip bize iyi gelecek şeylere yatırım yapmanın da zamanıdır. Çok fazla o zamanı kaybetmemek şartıyla. Senin için önemli olan şeylere zaman ayır yani. Bunun için de lütfen bir yolunu bulun. Bazı güzel, bazı değerli şeylere çok kafa yormuyoruz sevgili dinleyenler. Size iyi gelecek şeyler yapın. Sona

kendini sabote etme durumunu duydunuz mu daha önce ya da hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama kendini sabote etme, kişisel hedeflerinizi ve değerlerinizi hiçe sayarak kendi başarılarımıza, kendi refahımıza engel olmak demek. O davranışları çoğu zaman farkında olmadan yapıyoruz ama uzun vadede yaşamımızı olumsuz etkiliyor sevgili yanlar. Nedir onlar? Yani kendini sabote etmek demek günlük yaşamda nasıl görünür?

Mesela aşırı çalışmak, kendini sabote etme örneklerinden biri aslında. Ertelemek aynı şekilde. Memnun edicilik sevgili dinleyenler. Birilerini memnun etme konusunda fütursuzca uğraş, fütursuzca çaba içine girmemiz bile aslında kendimizi sabote etmek demek. Ya da aşırı bağlanma, ya da ne bileyim herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda yardım istememe, aşırı yemek mesela, ya da kendinizi başkalarıyla kıyaslamak, insanları uzaklaştırmak, aşırı para harcamak, mükemmel olmayı amaçlamak. İşte bunlar sevgili dinleyenler, kendini sabote etmenin günlük yaşamdaki görünüş türlerinden sadece birkaç tanesi. İşin özünde aslında insanın kendini çok iyi tanıması ve kendine değer vermesi yatıyor sevgili dinleyenler. Kendinize değer verdiğinizde, kendinizi tanıdığınızda, neyi nasıl, ne kadar yapabileceğinizi öğrendiğiniz ve anladığınızda kendinizi sabote etmemiş olursunuz.

Yazdan kışa, kıştan yaza. Mevsim geçişlerinde kıyafet ya da odanızın, evinizin düzeninde herhangi bir değişiklikler yapıyor musunuz bilmiyorum ama çoğunlukla o kıyafet değişimleri yapılıyor zaten. Örneğin yazlıklar artık kalkmaya başlarken kışlıklar da yazlıklardan boşalan yere tekrar yerleşiyorlar çünkü vakit onların vakti. Peki benzer durumda çevrenizden de insan ayıklıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bazen bu da gerekiyor biliyor musunuz? Size iyi gelmeyen, size kötü hissettiren, yanında yakınınızda olduğunda mutsuz olduğunuz kişileri hayatınızdan çıkarmak, ayıklamak önemli. Çevrenizden insan ayıklaya ayıklaya, kötü tecrübeler edine edine zaten kendinize mis gibi bir hayat kuruyorsunuz baktığınızda. Yolunuza taş koyan, sizi amacınızdan alıkoyan ve olması gereken zamanda olmayan kimseye de ufacık bile yer vermiyorsunuz bu vesileyle. Yaşanan olaylara geriye şöyle dönüp baktığınızda sadece gülüyorsunuz. Ama en nihayetinde bu da bize doğru kişileri seçme gibi bir avantaj sağlıyor. Çünkü şu bir gerçek ki eğer çevreniz iyi değilse siz de iyi olamıyorsunuz.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken birbirinden güzel şarkıları, her tarzın en iyileriyle geceye yakışan şarkıları dinlerken bir taraftan da birbirimize iyi gelmenin gayretinde oluyoruz. Bu minvalde sizinle paylaşmak istediğim şey Nietzsche'nin tüm insanlığa bir öğüdü var sevgili dinleyenler. Giderken şu öğüdü bırakıyor Nietzsche. Unutma diyor, güçlü kalmak için acıya ve yalnızlığa ihtiyacın var. Acı ve yalnızlık bu hayattaki en büyük öğreticilerdir. Onlardan ders almayan illelebet eksik kalmaya mahkumdur diyor. Yani bakıldığında bu dünyada neredeyse her insan aslında bir yerde yapayalnız kalıyor. Ama işte bunu kavramak ve kendine değer vermek zorunda olduğumuzu

anlamak bizim için büyük bir adım, büyük bir farkındalık da yaratıyor. Acı ve yalnızlık. Bu hayattaki en büyük öğreticiler. Çünkü o acıya dair yaşadığın, yalnız kaldığına dair bulunduğun psikolojik durum, bunlar hayatta bize çok iyi bir öğretici görevi, öğretici misyonunu üstleniyorlar sevgili dinleyenler. O yüzden ders alabilmeli. Ders almalı ki eksik kalmayalım hayata dair.

gece artık senden herkes gibisin. Bence artık

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

0: Allah dağına göre kar verir derler ya hani. Her birimizin derdi kendine göre dağ zaten. İyi kötü hepimiz farklı farklı dertlerimizle de mücadele içindeyiz, uğraşıyoruz. Bu da zaten hayatın bir yaşam koşulu adeta. Yoksa ne amaçla yaşar insan ki diye düşünüyor. Ama tabii ki bazı sıkıntıları taşıyor olabilmek, bazı dertleri taşıyor olabilmek o yükün ağır olmadığı anlamına gelmiyor sevgili dinleyenler. Benim en çok takıldığım nokta bu zaten. Herkesin yolu da yükü de başka. Onu kimsenin küçümsemesine, değersizleştirmesine izin vermemek lazım. Başkalarının yükü size göre ağır ya da size göre hafif gelebilir. Ama ona göre ağırdır ki onunla uğraşıyor. Keza bizim yükümüz de, bizim derdimiz de kimisine göre dert değildir, kimisine göre muazzam bir derttir. Dolayısıyla kimsenin derdini küçümseme konusunda, yükümüzü küçümseme konusunda, değersizleştirmesi konusunda bir hakkı yok. Başardıklarımız çok kıymetli zaten. Bakıldığında hiçbir şey de kolay olmuyor zaten. Güçlü olduğumuz için oluyor. Lütfen bunu da fark edelim. Özellikle dışarıdan görünmeyen, içinde başardıkları insanı. Dolayısıyla siz de içinizde başardıklarınızla hayli güçlüsünüz. Lütfen kendinize de haksızlık yapmayın.
1: Hiç

ucuma bakın. Şarkıları şöyle dinlerken her biri bir hayat dersinin aslında cümle cümle, melodi melodi süzülmesi. Yani hayat da zaten bunların tamamı. Hayat bu yani. Yani bazen düşüyoruz, bazen tekrar kalkıyoruz, bazen tekrar düşüyoruz, hatta bir kere daha üst üste düşüyoruz. Ama asla ne umudumuzu ne de kişiliğimizi yitirmemeli sevgili dinleyenler. Çünkü hep kalbimize güvenmeli aslında. Temizliğine, saflığına. Sizi bilmiyorum ama kendimden örnek vermek gerekirse bir düşmemde hiç merak etmedim, biliyor musunuz? Acaba bu sefer de doğrulabilecek miyim diye. Çünkü şunu biliyordum ki Allah kalbi temiz olanı düştüğü yerden illaki kaldırır. O yüzden kalbinizi temiz tutun ve hayatınıza da kalbi temiz olan insanlar dahil olsun.

Mevsim sonbahar olunca şöyle tek başımıza kalmalı ve kahve eşliğinde kitap okumalı bir çekim var adeta. Aslında her zaman kitap okuma zamanı ama bu zamanlar tam da zamanı. O yüzden ihmal etmeyin sevgili dinleyenler. Öyle güzel kitaplar var ki bize öyle de güzellikler katıyorlar ki. Mesela okudunuz mu bilmiyorum ama Murat Mendeş'in Korkma Ben Varım kitabı. Romanda adam etkilendiği kadın hakkında şöyle bir cümle kuruyor. Bu kız kendim olmam için bende eksik olan tek şeydi. Bu kız kendim olmam için bende eksik olan tek şeydi. Aslında bir cümleyle bizi alıp nice romanlar yaşatıyor içimizde. Herkes dili döndüğünce, yani yüreği yettiğince tarif eder sevgisini, aşkını. Ama hepsi bir şeyde birleşir sevgili dinleyenler. Eksik yanımızın tamamlanmasında. Öyle görürüz çünkü. Olmasa da olur mu? Evet olur. Aşk olmasa da olur belki hayatımız. Ama olursa çok daha güzel olur. Ki inşallah da sizin için en hayırlısıyla olsun. Ama hak ettiğiyle, ama kıymet bilenle, ama yalansız, dost doğru. Aşk böyle güzel olur zira. İlerleyememiş ya da bir ömür olmamış aşklar da oluyor hayatımızda ama ben yine de onları keşkeyle anmıyorum. Nice yürekler var aşkla tanışmadan bu dünyadan göçüp giden. Bizim yüreğimizin tanışmasına vesile olanları da ben keşkeyle anmıyorum, öyle diyeyim. Ama keşkesiz ve dost doğru çok güzel mi güzel aşklarla tanışın. Bırak.

Hatır bilenlerdeniz değil mi sevgili dinleyenler? Bu iyi bir şey aslında ama bazı konularda çok da iyi bir şey değil. Mesela asla bir arkadaşlığınızı veya bir ilişkini fark etmez, sırf hatıralar uğruna, işte uzun süredir tanışıyor olmanın hatırına devam ettirmek çok sağlıklı değil. Çünkü sana davranılması gerektiği gibi davranmama konusunda ısrarcı olan birine bir gün daha fazla hayatında tutmamalı insan. Gün geliyor, öyle bir an yaşıyorsun ki o anın yanlış insanlarla geçirdiğin yıllara bedel olduğunu da anlıyorsun. Yani şunu demek istiyorum sevgili dinleyenler, kimsenin hayatındaki yerini beraber geçirdiğiniz zamana göre belirlememeli. İçindeki en özel yerdeki en özel ruhlara ayırmalı sevgili dinleyenler. Çünkü zamanımız kıymetli, çünkü biz de kıymetliyiz. O zaman yok şu kadar yıldır beraberiz bunun hatırına dan ziyade nasıl davranılmasını istiyorsak öyle de davranılmıyorsa oradan uzaklaşmalı.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Bedri Rahmi Eyüboğlu sevgili dinleyenler. Şairliğinin yanı sıra ressamdır Bedri Rahmi. 1911 yılında Görele'de doğuyor. Trabzon Lisesi'nde okurken 1927'de bu okula resim öğretmeni olarak atanan Zeki Kocamemi'nin öğrencisi oluyor. Onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün de özendirmesiyle 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde, yani şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi'ne giriyor. Resim üzerine yurt içi ve yurt dışında da çok önemli işlere imza atmış bir isim.

Bedri Rahmi. Göce'ye gidenler bilir, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kendi adıyla anılan bir koy var sevgili dinleyenler. Söylentiye göre 1974'te daha mavi tur kavramı ortalarda yokken Bedri Rahmi ve dost çevresi Ege kıyılarını tekneyle dolaşmaya karar veriyorlar ve yolları bu koya düşüyor. Büyük bir dikdörtgenimsi kayanın gayet düzgün yüzeyi üzerine Bedri Rahmi ressam ya aynı zamanda hani harika bir çipura deseni çiziyor. O tarihten sonra da bu koyun ismi kendi ismiyle anılıyor. Hiçbir galeriye, binaya, kaideye, korumaya ihtiyaç duymaksızın geceli gündüzlü 30-40 seneyi aşkın bir süredir sergileniyor olmasıysa başka bir nefislik. Umarım bir gün canlı olarak da görmek nasip olur hepimize diyelim. Bedri Rahmi Eyüboğlu 21 Eylül 1975'te İstanbul'da hayata veda etti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Sevgi Üstüne şiirini paylaşarak başlayacağız sevgili dinleyenler. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne 1000 mumluk lamba tutulmuş, gözleri, yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi derler? Bir tek yaprak veren dalın boynun burarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar? Bir değil, milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali. Üstünde milyonlarca dalga. İçinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali. Uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim. Gel kurtaralım bir lerhanesinden. Çekelim gidelim bir uçtan uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim, sevelim, sevelim, sevebileceğimiz kadar.

Biz farkında oluyoruz da onlar farkında olmuyor ki. Gidiyoruz. Tatlı bir vedayla. Çok da gürültü yapmadan, kırmadan, dökmeden, usulca, derinden bir sessizlikle gidiyoruz. Hayatlarımız yakınlarımızın yabancılıklarıyla kuşatma altında adeta. Ne içi dolan dostluklar, ne içi dolan akrabalıklar mevcut baktığınızda bazen. Yakınlar adeta uzak olmuş ama uzaklar da yakın. Ben varım, seninleyim diyenlerin varlığı böyle sıra sıra adeta. Halbuki çoğu vakit cismen bile olmuyor, olunmuyor. Hakikaten hakiki insana samimiyete olan susuzluğumuz böyle çöldeki susuzluğa denk adeta desek yeridir. Bir şişten geçince de kıymete biniyorsunuz. Veda edince vefayı hissediyorsunuz. Bilmiyorum ki neden sevgideki bu cimriliğimiz. Bilmiyorum neden ihtiyacımız olduğu halde kimseleri görmemekliğimizdeki ısrarımız adeta. Bilmem. Neyse, çok ses çıkarmadan usulca ve yavaşça gidiyoruz. Kimi hayatlarda da var gibi gözüküyor fakat çoktan uzaklara yerleşmiş oluyoruz.

Ben hatırlarım hep. Hatırlamalı insan. Renklerin ilk rengini, rüzgarların ilk uğultusunu. Daima bir tutam eylül çıkar geçmiş zamanlardan. Sarışın bir hüzünle gülümser eylüllerin sonu. Dalıp aynalarda saçların kırlarına ve anlar insan neler derlediğini ömrün yollarından. Şu telinde bir sevda baharının şavkı var. Şu çizgide bir eski yaz gecesi uzar. Girip delice tutkularla kol kola, yürüse de isyan vadilerinde günahlarla, yine de susturulmuş bir yanı vardır kalbin. Bahtımız okunur çehresinde bütün eylüllerin. Bazen bir hazinedir cevapsız sorulardaki sırlar. Dağ sularının suru yüzündeki yalnızlık, kır çiçeklerini ne söylerse içimde o var. Unutma şairliğim, biz hep eylüllerde kucaklaştık. Düşsün, düşen yaprak solsun, solan çiçek inletsin ıssız yöreleri bir yetim gibi samyeli. Vedalaştığımız her şey yine bize dönecek. Bunları hatırlatır sonbaharın şefkatli eli. Ben hatırlarım hep. Hatırlamalı insan. Yardan ayrılışların yürekte yeşerttiği duaları. Öyle başladığını ölümsüz efsanelerin. İliklere kadar işler hatırası mevsimlerin. Lakin eylüllerinki biraz daha derin.

0: canımdan bir parçasın.
1: Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da. Radyo.

Ve yeni haftanın ilk uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Bir günlük virgül koyacağız yine. Tabii ki nokta değil. Bana kulak verdiğiniz için, bizimle bu anı paylaştığınız için, ay ışığında yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Gecenin kalan kısmı da şiir tadında olsun, değil mi? Yarınınız, amaçladığınız her şey için güzel sonuçlar doğursun. Yetişmek istediğiniz her şeye yetişin, yapmak istediklerinizi yapın. Ama eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.